0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyoruz. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Dedikodu.
1: Yalan.
2: İlişkiler.
3: Para.
1: Sevgi.
2: Acı sorunu.
0: Kaygı.
3: Stres.
1: Endişe.
3: Ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
4: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisidir.
0: Sevgili dinleyiciler, herkese tekrar esenlik olsun, esenlik olsun. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sohbetin, enerjinin, ruhsal sözün doğru adresindesiniz, doğru frekanstasınız, doğru internet radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz efendim. Sesin ve sohbetin en güzel frekansı diyorum ben dinleyicilerimize. Hayatın İçinden adlı programımız yeni bir konukla başlıyor. Ben Sedat.
3: Ben Daniel.
0: Bu hafta yine Hayatın İçinden programımızda yepyeni konuklarımız var, konuğumuz var. Bu konularla meydan okuyacağız, konuşacağız, derinlemesine ineceğiz. Bu hafta Daniel, kimi stüdyomuza getirdin, misafir ettin gene?
3: Evet, bugün çok sevgili, çok değerli bir kardeşimiz var. Pendik Protestan Kilisesi'nden Göksel bizimle birlikte. Hoş geldin Göksel.
6: Hoş bulduk.
0: Hoş geldin.
3: Seni görmek aramızda güzel ve bugün de çok önemli bir konuyu konuşacağız, görüşeceğiz.
0: Evet, bu konuyu konuşmadan önce Daniel, hemen bir reklam alalım senden. Radyo Maranata dinleyicileri nasıl ulaşacak bizlere?
3: Evet, bir e-mail adresimizi verelim her zaman verdiğimiz gibi. hayat@radyomaranata.com'dan bize yazabilirler. Düşüncelerini ve görüşlerini bize iletebilirler.
0: Daniel, her hafta bu konu hakkında mail veriyorsun ama ben mesela bir dinleyiciyim. Bu frekansı açtım internet radyosundan. Ne yapacağım? Mesela açtım, bir sorum var. Kafama bir soru takıldı. Tak, bu e-maili yazıp hemen mail atıyorum değil mi? Bu şekilde yani.
3: Tabii, e-maillerini atıyorum. Ya da hoşlanmadıkları şeyler ya da ekstra görüşleri olan varsa, fikirlerini, evet, düşüncelerini ya da konuşulmasını istediği bir konu varsa bunu bizimle paylaşabilirler tabii ki.
0: Tamam Daniel, Göksel'i getirdim bu hafta. Hamdolsun şu anda karşımda, güler yüzlü, cana yakın, sevinç dolu sevgili önderimiz burada. Bugün Göksel'i hangi koduyla soru sorarak ne diyelim, ben aslında bazen takılıyorum, sıkıştıracağız, sohbet edeceğiz. Bugün, bu hafta hangi konuyu seçtin Göksel için?
3: Evet, bu hafta hepimizin belki yaşadığı, deneyimlediği, hayatın içinden programımızla da bağlantılı olarak çok özel ve önemli bir konuyu konuşacağız hep birlikte. Hangi konu? Öfke konusu.
0: Evet, yani, evet. Zor bir konu seçmişsin. Benim için de önemli bir konu. Ben de zaman zaman öfkeleniyorum. O zaman Göksel, bu hafta öfkeyle başlıyoruz. Aslında öfkeyle başlamadan önce ben internetten öfkenin biraz tanımına bakayım dedim. Ne yazıyor? Öfke şöyle diyor işte: genel olarak öfke, duyurulmamış isteklere, istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere verilen duygusal tepkidir. Öfke diğer duygular gibi son derece doğal, evrensel ve sağlıklı olarak ifade edildiğinde yapıcı ve kişiler arası iletişimi düzeltici olabilen bir duygudur. Bu konuyu da konuşacağız. Göksel, hemen konuya hızlıca gireyim. Biraz öfke hakkında konuşalım. Biraz neler söylemek istersin bu konu hakkında?
6: Öfke, okuduğun tanımda da gördüğümüz gibi bir refleks, bir tepki. Bir durum oluşuyor ve bu bizde bir öfke duygusu uyandırıyor. İlk aklıma gelen tabii ki biz araba kullanırken bir arabanın hiç sinyal vermeden önümüze kırması veya yolda yol hakkı bizdeyken bir başka sürücünün o hakkı gasp etmesi. Ya da bir diğer örnek, biz bir sırada bekliyoruz, her şey düzgün ama birisi geliyor hiç sıraya bakmadan direkt önden bankodaki kişiyle konuşmaya çalışıyor gibi. Bu takım kurnazlıklar diyelim. Ve bunlar bizi öfkelendiriyor ve bu bizde bir tepki yaratıyor doğal olarak. Ancak burada önemli olan nokta şu: öfke çok basit bir duygu gibi görünmesine rağmen çok yıkıcı sonuçları da olabilir. Evet. Bir anlık öfke dediğimiz bir terim var ki onunla, hani eğer akşam haberleri izlediğinizde göreceksiniz ki birçok şeyin, birçok cinayetin, birçok saldırının temelinde bu öfke var. Birisi öfkeleniyor ve bir anlık öfkeye kapılarak karşısındakini öldürebiliyor. İki komşu park kavgası yapıyor ve birbirlerini öldürüyorlar. Demek ki o kadar hafife alınacak bir duygu da değil, çok yıkıcı sonuçları olabilir.
3: Evet. Yani haksızlıkla karşılaştığımız zaman ya da haksızlığa uğradığımızı düşündüğümüz zaman, belki bu yanlış haksızlık da olabilir ama haksızlıkla karşılaştığımız zaman öfkeleniyoruz genelde, bunu söyleyebiliriz. Ama belki yani öfkenin zararlı etkisine girmeden önce şunu da belki belirtmekte yarar var. Yani evet, haklı öfke ya da bazen öfkelenmekte haklı olabilir miyiz gibi bir soruyu sorarsak ne düşünürsünüz, ne söylersiniz?
6: Haklı öfke vardır elbette ve kutsal kitaba baktığımızda direkt olarak öfke günahtır gibi bir kavram yok. Fakat öfkenin bizde günaha yol açmamasını söylüyor. Öfkelinin, öfkelenebilirsiniz fakat günah işlemeyin. Örnek şöyle verebiliriz. Diyelim gene araba kullanıyoruz ve bir araç önümüze kırdı, bizi tehlikeye attı. Bir anda öfkelendik. Bu öfke sağlıksız bir duygu değil ama eğer biz o diğer sürücüye kötü kelimeler kullanmaya başlarsak işte o zaman bu bizi günaha yöneltiyor. İşte o noktada durmak lazım. Öfkelenmek tamam, sağlıklı, normal bir refleks ama devamında bunun bizim günah işlememize yol açmaması gerekiyor.
3: Yani kırmızı ışıkta birisi geçtiği zaman öfkeleniyoruz çünkü bunun sonucunda birine zarar verebilir ya da yolda bazen görüyorum yani bir erkek bir kızı kadını taciz ediyor, bağırıp çağırıyor, bana tabii nasıl böyle bir şey yapabilir diye düşünüyorsun ya da çocuğuna vuruyor mesela, çocuğu suçsuz, biraz öfkeleniyorsun hani böyle bir şey doğru değil diye. Ve İncil'de de aslında onu görüyoruz değil mi? Bir örnek aklınıza geliyor mu? İsa Mesih'in de öfkelendiği bir konu vardı hani tapınaktayken. Tapınakta aslında Tanrı'ya tapınmaları gerekiyordu ama insanlar orayı alışveriş yerine çevirmişlerdi. Para kazanmak için kullanıyorlardı. Yani Tanrı'nın evini böyle kötü amaçlarla kullandıkları için İsa Mesih onlara öfkelendi. Evet. Ama belki de evet biz yine konumuza
0: orayı,
3: dönersek.
0: Ama konumuza dönmeyeyim, orayı kapatmayalım aslında. Yani orada çünkü tapınağa para bozan, yani o İsa tapınağa girmişti ve orada tapınakta para bozanları gördü. Hayvan satanlardan yani
3: kovdu onları
0: yani
3: oradan.
0: Şey istiyordu. Orada bir duygu patlaması var aslında ve o duygu patlamasının öfkesini de görüyoruz. Göksel, orada sen ne hissediyorsun o bölümü okuduğunda? İsa çünkü tapınağa giriyor. Orada ahlaki olmayan, etik olmayan şeyler var. İnsanlar işte para pul peşinde falan. Orası tamamen şey yerine dönmüş. Para pazarına dönmüş. İsa bunu görünce canı yanıyor büyük ihtimalle ve duygusal bir patlama yaşıyor. Ve öfkesini o şekilde dile getiriyor. Sen ne düşünüyorsun o gördüğü manzara karşısında İsa'nın tapınağa girdiğinde eski yeni anlaşmada?
6: Öncelikle dinleyicilerimize kısaca olayın ne olduğunu özetleyelim. Tapınakta dünyanın birçok yerinden kişiler gelip orada kurbanlar sunuyorlardı. Fakat şöyle düşünün, Türkiye'de yaşayan bir Yahudi gibi düşünün, onun elinde Türk lirası var. Bir diğer Yahudi Arabistan'dan geliyor, onda Arap parası var. Ama bunlarla herhangi bir şekilde kurban alamıyordu kendisine. Tapınağın kendi bir para birimi vardı. Önce kendi elinde getirdiği yerel para birimini tapınağın para birimine çeviriyordu ve ondan sonra satın alıyordu. Ancak ne yazık ki tapınağı idare eden kişiler bunu bir kazanç kapısı olarak görüyorlardı. Şimdiki tabirle çok ciddi komisyonlar kesiyorlardı bu paralardan. Ama şöyle düşündü İsa. Bu insanların buraya gelme sebebi ne? Tanrı'ya yaklaşmak, günahları nedeniyle kurbanlar sunmak, şükür kurbanları kesmek. Ama siz onların Tanrı ile olan ilişkisi üzerinden bir kazanç sağlamaya çalışıyorsunuz. Ve Tanrı ile olan ilişkilerini sanki bir maddiyata doğru çeviriyorsunuz ve bundan bir ekstra bir kazanç sağlıyorsunuz ve siz çok yanlış bir şey yapıyorsunuz çünkü Tanrı'ya karşı suç işliyorsunuz. Biz her ne kadar haksızlık konusunda insanların ya bu yol hakkı benim dediğimde haksızlığa kızsak da yapılan en büyük haksızlıklar, en büyük günahlar esasında Tanrı'ya karşı işlenen konulardır. O yüzden İsa bu konuda sessiz kalamadı ve orada para bozanların masalarını devirdi ve dedi ki hayır, siz burayı olması gerekenden çok daha başka bir yere doğru çevirdiniz. Bu amaçla düşünülmemişti ama siz buradan para kazanmaya çalışıyorsunuz ve Tanrı'nın işini çok yanlış noktalara sürüklüyorsunuz. Bu yüzden de çok kızdım.
3: Yani Tanrı'nın aslında öfkesini de kutsal kitapta görüyoruz. Günah karşısında, yani eninde sonunda günahın ücreti ölümdür diyor ve bunun sonucunda da bir yargılanma olacak, bir öfke olacak. Ama şunu belki belirtmekte yarar var. Tanrı'nın öfkesiyle ya da insanın o andaki duyduğu öfkeyle biz insanların zaman zaman duyduğumuz öfke arasında fark olabilir. Yani biz bu öfkemizin sonucunda başka insanlara da zarar verebiliriz. Örneğin mesela Tanrı'nın öfkesiyle ilgili çok ayet de okuyoruz kutsal kitapta ama yine Mezmur'da diyor ki Rab lütufkar, Mezmur 145:8'de Rab lütufkar ve sevecendir, tez öfkelenmez ve sevgisi engindir diye okuyoruz. Ama biz insanlar yani bence yani neden öfkeleniyoruz? Kırılgan olduğumuz için kendimizi yetersiz hissettiğimiz için ya da dışarıya bir güç gösterisi yapmak için, işte ben haklıyım, ben bunu hakkımı öfkemle alacağım diye bir güç gösterisi yapmak için ve karşı tarafa zarar vermek amacıyla öfkeleniyoruz. Bence bu tehlikeli ve bunun üzerinde biraz konuşmalıyız.
0: Aslında düşündüğünüz zaman öfke bazen tabii iyi şeyleri de var, olumsuz şeyleri de var. Olumsuzu da biraz daha artırsak kötü şeylere de neden olabiliyor. Bazen insanlar öfkelendiğinde de böyle rahatlıyor, böyle bir motive, oh be rahatladım falan diyor ama birazcık bir seyirci diyorum, dinleyici olarak sorsaydım biraz rahatlamış da hissediyor. Yani öfkeyi burada korudum.

0: Ama evet. ilişkim bozuldu, bir daha onunla konuşamayacağım. Belki o da benim işte bu kızdığım, öfkelendiğimi başkasına anlatacak ve dolayısıyla bu benim öfkem birçok insanla olan ilişkimi bozacağını düşündüğümden dolayı da bence her ne kadar sevinsek de çok doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Evet.
2: Ben de katılıyorum Daniel'e. Neden? Çünkü Efesliler 4.31'de şu ayet geldi aklıma. Diyor ki Paulus, her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağırışma ve iftira sizden uzak olsun. Kardeşler arasındaki ilişkiyi tanımlarken yapılmaması gereken davranışlar arasında öfkeyi de kattığını görüyoruz. Ve bundan belki daha önemlisi, öfkenin yanında koyduğu şeylere baktığımızda aynı tabaneyi koyuyor. Kin, kötü niyet, kızgınlık, bağırışma ve iftira. Çünkü öfke diğer tüm bu durumlarla, duygularla birlikte bir arada çalışan bir duygu ne yazık ki. O yüzden öfkenin bir anlık bize karşı iyi gelmesine şöyle bakabiliriz. Diyelim maça gittik, bağırıyoruz, çağırıyoruz, hakeme kötü sözler söylüyoruz, karşı takım için kötü sözler söylüyoruz ve bu bize bir rahatlama yaratıyor. Hatta birçok kişi şöyle söyler, maça gidiyorum, rahatlıyorum, bütün enerjimi atıyorum, stresimi atıyorum. Ama bunu yaparken, bu stresi atarken ne yapıyoruz? Kötü sözler kullanıyoruz, birilerini aşağılıyoruz, bağırıyoruz. Ve eğer kullandığımız yöntem buysa, bu şekilde atıyorsak, bu çok sağlıklı bir stres atma yöntemi değil gibi. Benim önerim öfkelendiğimizde biraz yalnız kalmak, biraz sakin kalmak ve biraz Rabbe yaklaşmaya çalışmak, biraz ondan duymaya çalışmak, kutsal kitap okuyarak, belki bir şarkı dinleyerek, müzik dinleyerek sakinleşmeye çalışmak çok daha faydalı diye düşünüyorum.
0: Yani senin dediğinle bağlantılı olarak kutsal kitap aslında benliğin işlerinden söz ediyor. Yani o zaman yine Galatyalılar 5.19'da okuyoruz. Evet, öfkenin belki olumlu tarafında ilk başta konuştuk ama yani benliğin işleri bellidir diyor Galatyalılar. Galatyalılar 5.19'da. Yani bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke diyor. Yani bunlar bencil tutkulardır ve bölünmeler yaratır ve Tanrı'nın sözü bizi bu konuda uyarıyor. Yani bu konularda sizi uyarıyorum ve böyle davrananlar, böyle hayatlarını sürdürenler diyor, Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. O yüzden yani öfkemizi kontrol etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ve şunu da belki ekleyebilirim. Yani normal olarak örnek verirsek, yani birisi öyle diyordu. Yani bir insan belki ne kadar zayıfsa, ne kadar güçsüzse o kadar daha çok bağırır, çağırır ve öfkeli olur. Yani bir bebekten örnek vermişti. Örneğin bebek istediğini alamıyor, elde edemiyor küçükken. Yani konuşamıyor, söyleyemiyor. Ne yapıyor? Ağlamaya, bağırmaya başlıyor. Yani bir şekilde öfkeleniyor. Dolayısıyla hani sanki böyle sürekli öfkelenen, kızan, bağıran, çağıran kişi, istediğini elde edemediği için bağırıp çağıran kişi, bence bir bebek gibi de olabilir düşüncesiyle kendimizi belki motive edebiliriz. Ya da bir zayıflık olduğunu düşünerek kendimizi motive edebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi bu bölümde bir ara veriyoruz. İkinci bölüme geçeceğiz ve ikinci bölümde de önemli bir konuyu konuşacağız. Şimdi ben eğer bir dinleyici olsaydım. Tamam, çok güzel konuştun Daniel, Göksel, Sedat ama ben şimdi bu uygulamada nasıl olacak? Bir çözüm var mı? Bana ne öneriyorsunuz? Dua mı? İşte bunu yap, şunu yapma falan filan. Bir ara verelim. Kısa bir aradan sonra bu çözüm yolları konusunda, adımlar hakkında tek tek konuşacağız. Bizden ayrılmıyorsunuz. Hayatın içinden programı devam ediyor.

0: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: İncil'in bütün bölümlerinin kendi bağlamında anlatıldığı ve konuşulduğu Adım Adım İncil programında Tanrı'nın değişmeyen sözlerini okurken nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerektiğini, Tanrı'nın bize ne söylemek istediğini ve hayatımızda bunu nasıl uygulayabileceğimizi konuşuyoruz. Sizin de İncil ile ilgili merak ettiğiniz konular ve sorular varsa bu programda yanıtlarını bulabilir

0: ve gerçekleri öğrenebilirsiniz.
1: Adım Adım İncil programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Maranata.
3: Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar sizinle Hayatın İçinden programı internet radyomuza devam ediyor ve program konuğumuz Pendik Protestan Kilisesi'nden Göksel. Daniel, nerede kalmıştık?
4: Evet, öfke konusu üzerinde konuşuyorduk ama bir soru soracağım ben öncelikle. Bundan devam edelim diye düşünüyoruz. Yani öfkeleniyoruz hepimiz zaman zaman ama öfkemizi kontrol etmemiz de gerekiyor diye düşünüyorum bir şekilde. Hani bunu kontrol edebilir miyiz, daha doğrusu bunu sorabiliriz. Ya da ondan önce belki öfkenin bize verdiği zararlar nelerdir? Yani öfkeyle kalkan zararla oturur diye bir atasözümüz var. Belki Göksel, onu soralım. Yani öfkelendiğimiz zaman bunun sonucu, bunun zararları neler oluyor? Bir örnekler verebilir misiniz? Belki hayatınızdan da verebilirsiniz. Bir zamanda bir şeye karşı öfkelendiniz ve bunun sonucunda büyük bir acı ve zarar gördünüz.
5: Bir diğer atasözü geldi aklıma. Sen öldüğünce keskin sirke küpüne zarar diye bir gene bir sözümüz var. Birçok atasözü var bununla ilgili. Eğer ikiye ayırırsak, yani bize verdiği fiziksel zararlar ve ruhsal zararlar diye ikiye ayırdığımızda, fiziksel tarafa geldiğimizde şunu görüyoruz. Bu bizi strese sokuyor. Durduk yere sinirleniyoruz. Bizim sevincimizi alıp götürüyor bir anlamda. Moralimizi bozuyor. Hatta ileri seviyelerde anksiyeteye kadar yol açabilir. Ve öfkelendikçe şunu fark ediyorum. Daha kolay öfkelenmeye başlıyoruz. Yani ona izin verdiğimizde ruhumuzda artık o daha kolay bir yol olarak, bir çıkış kapısı olarak görüyor. Ve daha kolay öfkelenebiliyoruz.
4: Bağımlılık gibi bir şey oluyoruz.
5: Ve her seferinde de o verdiğimiz tepki bir öncekinden daha yüksek oluyor. Belki bir ay önce biraz öfkelendiğimiz bir konu bir ay sonra bizi daha çok öfkelendiriyor. Çünkü bir önceki öfkeyle aynı tatmini hani veremiyoruz kendimize, değil mi? Hani dedik ya, stres atıyoruz. Kendimizi rahatlatıyoruz. O rahatlatmamaya başlıyor ve daha fazla öfkeleniyoruz. Ve en önemlilerinden bir tanesi de fiziksel zararların etrafımızdaki insanlarla olan etkileşimimiz. İnsanları kırıyoruz, insanları üzüyoruz, ilişkilerimiz parçalanıyor. Diyebilirsiniz ki ama bu fiziksel bir şey mi? Evet, çünkü birçok kardeş birbiriyle konuşmuyor, amca yeğeniyle konuşmuyor ve bunun bize sağladığı farklı sonuçlar da oluyor. Küskünlükler oluyor arada, dargınlıklar oluyor. Bir anlık öfke nedeniyle ağzımızdan çıkan bir söz 10 yıllık, 20 yıllık ilişkileri bir anda bitirebiliyor ve bizim sosyal hayatımızı da ciddi anlamda etkiliyor. Ruhsal tarafına baktığımızda ise öfkelenmek ve öfkenin yol açtığı günah bizi Rab'den uzaklaştırıyor. Efesliler 4:26'da şöyle söylüyor: öfkelenin ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın. Ve bir sonraki ayette çok çok önemli bir vurgu var: İblise, yani şeytana da fırsat vermeyin. Bizler her öfkelendiğimizde, her bir anlamda yoldan çıktığımızda şeytan bundan mutlu oluyor. Çünkü şeytan diyor ki evet, şimdi onu yakaladım. Onu Rab'deki sevincinden, Rab'deki mutluluğundan, Rab'deki huzurundan çok daha farklı bir noktaya çekebilirim. Sıkıntı içinde, problem içinde bırakabilirim. Ve bir anlık bile bizim Rab'le olan ilişkimizi bozsa şeytan bundan mutlu oluyor. Kesinlikle. Ve Paulus o yüzden uyarıyor. Diyor ki hayır, şeytana fırsat vermeyin. Ve birinci bölümde bahsettiğim konuya tekrar değinmek istiyorum. Öfkelenmek günah değil. Öfkelenmek bir duygudur, normaldir. Ama öfkenin devamında bir sonraki adımda günah işlememeye, orada kendimizi sınırlamaya, orada bir dur demeye, bir es vermeye dikkat etmek gerekiyor.
4: Kesinlikle. Yani belki ben de arkadaşımdan örnek verebilirim. O da bize bir gün gelecekti. Yolda gidiyordu, yine trafik olayı. Trafikte özellikle çok fazla oluyor. Araç, karşıdaki araç yanlış yoldan girmişti. O doğru, haklıydı aslında. Ama işte birbirleriyle, o hani köprüde karşılaşan iki keçi olayı var ya, onun gibi birbirlerine kızmaya, sen geri çekil diyor, onunla diyor sen geri çekil. En sonunda yani arabanın içinde ailesi de vardı arkadaşımın, ama o da dayanamadı, dışarı çıktı, birbirlerine girmeye başladılar, kavga etmeye başladılar. Sonunda arkadaşı göremedim çünkü işte onun da gözü yüzü morarmıştı, karşıdaki arkadaşın da gözü yüzü morarmıştı. Maalesef işte biz buluşamadık ve bir şekilde zarar çekildi. getirmiş oldu. Kutsal Kitap'ta da bilmiyorum aklına gelen bir örnek var mı Sedat?
3: Yani Kutsal Kitap'ta Habil'le Kain'le Habil'in hikayesi var. Yani orada yani yeniden belki okuyabiliriz. Orada Kain kardeşi Habil'i işte daha sonra Kain'in kardeşi Habil'i doğurdu. Habil çoban oldu. Kain ise çiftçi. Günler geçti. Bir gün Kain toprağın önünden Rabbisunu getirdi. Habil de sürüsün ilk doğan hayvanlarından bazılarını özellikle yağlarını getirdi. Rab Habil'i ve sunusunu kabul etti. Kain de sunusunu ise reddetti. Kain çok öfkelendi. Hı hı. Suratını astı. Rab Kain'e niçin öfkelendin diye sordu. Niçin suratını astın? Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan günah kapıda pusuya yatmış seni bekliyor. Ona egemen olmalısın. Kain kardeşi Habil'e haydi tarlaya gidelim dedi. Tarlada birlikteyken kardeşini saldırıp onu öldürdü. Rab Kain'e kardeşin Habil nerede diye sordu. Kain bilmiyorum. Kardeşimin bekçisi miyim ben diye karşılık verdi Rab. Ne yaptın dedi. Kardeşinin kanı topraktan bana sesleniyor. İşte burada öfkenin ve itaatsizliğin ve kıskançlığın neden olmuş olduğu farklı adımlar var. Aslında buradan 7-8 tane konu çıkartabiliriz. Tabii burada aşırı bir tepki var. Ama ne yazık ki öfke bazen anlık olduğu zaman bazen eğer iyi kontrol edilemezse kötü nedenlere sebep oluyor. Aslında ben buradan yola çıkarak size sormak istedim. Öfkemizin çözüm yolları var mı? Ve öfkemizi nasıl kontrol edebiliriz? Ne yapabiliriz bununla ilgili? Göksel sen bununla ilgili belki söylemek istediğin bir şeyler olabilir. Dinleyicilerimize aklına bir şeyler geliyor mu? Öfkenin kontrolüyle ilgili sakinleştirebilir miyiz kendimizi? Aslında zor. Bizim ülkemizde öfke aslında çok önemli bir durum. Türk insanının zorlandığı bir konu. Hepimizin zorlandığı bir
4: stresten
3: konu.
4: Stresten dolayı tabii, yaşıyoruz.
3: Tabii Türkiye
4: yani
3: şartları
4: çok,
3: zor
4: çok
3: olduğu zaman. Ama bilmiyorum çözüm yolu hakkında bir şey söyleyebilir misin bize?
5: Bence reçete haklı, haksız olma durumunu biraz irdelemekten geçiyor. Bütün sorun bizim haklı, karşı tarafın haksız olduğunu düşünmemizden başlıyor. Oysa gerçekten haklı olan kim, ona bakmak lazım. Yani bizim Tanrı'yla olan ilişkimizi düşünelim. Bizim haklı olabildiğimiz hiçbir nokta yok. Öyle değil mi? Evet. Ama gene de insanlar Tanrı'ya öfkelenebiliyor. Niye bu başıma geldi, niye böyle oldu, neden böyle şeyler yaşıyorum gibi öfkelenebiliyoruz. Birçok insan var ki Tanrı'ya öfkeli. Oysa hiçbir hakları yok. Tıpkı bunun gibi İsa Mesih de bize haklı olma konusunda ilginç öğretişler veriyor ve bizim dünyada alışık olmadığımız öğretişler. İşte biri sizinle 1000 adım yürümek istiyorsa siz onunla 2000 adım yürüyün. İşte biri sizden 100 lira borç istiyorsa siz ona 200 lira borç verin. Veya zaman zaman haklı olsanız da hakkınızı aramayın. Neden böyle söylüyor? Çünkü biz kendimizin haklı olduğunu düşündüğümüzde bu aksi bir durumda hemen bize kolaylıkla öfkeye yol açabiliyor, kine yol açabiliyor, düşmanlığa yol açabiliyor. Oysa haklarımızdan İsa Mesih uğruna, Rab uğruna vazgeçtiğimizde ve şunu diyebildiğimizde evet o kişi karşı taraftan geldi arabayla, haksızdı ve ben haklıyım evet ama ben buna odaklanmak istemiyorum. Ben o kardeşe geri ben gideyim, o geçsin ve eğer o bana kötü bir söz söylerse de o bundan utansın. Çünkü ben ona herhangi bir şekilde cevap vermeyeceğim gibi bir yaklaşımla yaklaştığımızda hem kendi içimizi rahatlatmış oluyoruz hem de bu haklı haksız olma durumunu, bu yargılama işini Tanrı'ya bırakmış oluyoruz. Eğer bunu Tanrı'ya bırakırsak göreceğiz ki zaten bizim de çok haksız olduğumuz durumlar vardı ama Tanrı hepsini görmezden geldi. Bize çok öfkelenmek için sebebi vardı ama öfkelenmedi. O zaman biz de o Tanrı'nın örneğini kendi hayatlarımıza uygulayabilir ve öfkemizi kontrol altında tutabiliriz.
4: Şeyi düşünebiliriz belki, yani dediği gibi haklılık konusunda her insan kendisini haklı görüyor. Yani o ters yönden giren kişi bile ne bileyim acelem var işte şuraya yetişmem lazım. Yani kafasında muhakkak bir şey kuruyordur. Ve kendini haklı gördüğü için o öfke patlaması onunla da oluşuyordur. Ama o yüzden bence bu içimizdeki öfkenin kökeniyle yüzleşmek de belki iyidir diye düşünüyorum. Yani nereden kaynaklanıyor bu öfke, bu sinir, bu gerginlik? Yani çok stresli miyiz? Çok şeyler yaşıyoruz, çok düşünüyoruz. Belki kafamızda çok kuruyoruz.
3: Aslında ruhsal açıdan derinlere bakmak lazım. Yani geçmişi, bir kişinin geçmişi nasıldı? Yani aileden kaynaklı olabilir, şiddet görmüş olabilir, yaşadıkları, yaşadığı baskılar veya eğitim seviyesi nasıl oldu? Rahat bir aileden büyüdü, zor bir aileden büyüdü ya da sonradan bir travma yaşadı ve bu aleme geldi. Bir de yaşadığı yaşam koşulları da bazen insanın yani öfkesini farklı farklı derecelere getiriyor. Aslında burada öfkenin kontrolü çok önemli. Yani sizin de Göksel'in de bahsettiği konuda nasıl olduğu ve nasıl eylem adımları ve planlarının olduğu. Bu konuda yani kutsal kitaba belki bakmak lazım. Kutsal kitapta yani bilmiyorum, ben mesela yani çok öfkelendiğim zamanlar bazen bilmiyorum size önerilerde bulunuyorlar mı? İçinden ona kadar say ya da ben ya da dua et işte Rab bana güç ver, Rab bana esenlik ver ya da başka şekilde böyle motive edecek şeyler var. Sizin aklınıza bir şey geliyor mu bu konuyla ilgili? Kutsal kitaptan da olabilir bir söz. Ne yapıyorsunuz mesela öfkelendiğinizde? Yoksa öfkelendiğinde ne yaparsın? Mesela seni bir öfkelendirdik ki çok doğal bir şey, hepimizi öfkelendirdi. Ben içimden ya sayıyorum ya dua ediyorum ya da patlıyorum yani. Bu üçten üç şeyden birini muhakkak yapıyorum dürüst olmak gerekirse. Yoksa sen ne yaparsın? Nasıl bir tavrın var?
5: Ben öfkelendiğim zaman öncelikle o anda bir tepki verdim mi diye düşünüyorum. Çünkü bazen gerçekten ağzınızdan kötü bir söz çıkabiliyor ve bu istemsiz olabiliyor ve sonra hemen düşünüyorum. Yani bu yaptığım hareket doğru mu? Bu öfke doğru mu? Elbette değil. Ve bazen böyle şeyler görüyoruz ki o kişiyi sevmek çok zor geliyor. Trafikte bir şey yaptığı için, günlük yaşamda bir şey yaptığı için ve o zaman şunu düşünüyorum. Rab, nasıl sevebilirim bu insanı? Çünkü kutsal kitap açık ve net şöyle söylüyor. Gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Tanrı'yı sevemez. Hı hı. Ve bir imanlı olarak bizim en önemli buyruğumuz Tanrı'yı her şeyden çok sevmek ve diğer insanları da kendimiz kadar sevmek. Ama bazen çok mümkün olmayabiliyor. Hı. Ve o anda öfkeleniyoruz ve o zaman hep bu ayetleri aklıma getirmeye çalışıyorum. Hı. Rab, ben bu kişiyi sevmiyorum gibi şu anda ama bunu nasıl değiştirebilirim? Yüreğimi lütfen değiştir. Çünkü bu benim tek başıma yapabileceğim bir şey değil. Hiç kimsenin tek başına yapabileceği bir şey değil. Bu büyük büyük olur eğer bunu iradeyle çözmeye çalışırsak. Ama Rab, bir aklıma getirdiğim andan itibaren ilginç bir şekilde sakinlediğimi hissediyorum. Daha çok mantıklı düşünebiliyorum. Nefes alışverişim düzeliyor. Ve Rab'be yaklaştığınızda gerçekten fark ediyorsunuz ki bu o kadar da kafamızdaki kadar da büyütülecek bir konu değil. Bu kadar da ciddi bir konu değil. O zaman sakinleşmemek için de bir sebep kalmıyor.
3: Şey önemli galiba, yani öfkeyi ele almanın yollarından bir tanesi iyiliğe kötülükle karşılık vermemektir diyorlar. Yani hep böyle bizim verdiğimiz tavırlar da çok önemli sanki. Yani öyle diyebilir miyiz? Hem düşünce olarak hem fiziksel olarak. Yani sanırım sen bunları dengelemeye çalışıyorsun bir şekilde hayatında. Ben mesela zorlanıyorum bazen gerçekten, çünkü çok zor oluyor yani.
4: Zor şeyler yaşıyoruz.
3: Bu konuda tabii. Ben bir dönem gerçekten ruhsal danışmana gittim. Ya arkadaş, öfkeleniyorum. Bir haksızlığa uğradığım zaman öfkeleniyorum. Bana yardım edin. Tabii kutsal kitap ışığında bazı konularda kendim şifa almaya çalıştım. Çok zor. Bu temel adımları yapmak çok zor. Hı-hı. Sevgili dinleyicilerimize yani son olarak kapanışa doğru ne önerebiliriz bu öfkeyle ilgili? Ne düşünüyorsun Daniel? Bir şeyler söylemek ister misin bu konu hakkında?
4: Yani şunu da düşünebiliriz. Öfkelendikten sonra ortaya çıkan şeyler, hani dedin ya sen ilk başta, rahatladık mı yoksa bundan sonra da bir pişmanlık duyuyor muyuz? Yani yüreğimizde bir rahatsızlık duyuyor muyuz? Ve Göksel'in de dediği gibi gerçekten ancak Tanrı bize birçok konularda ve özellikle bu öfke konusunda o bize yardım edebilir. O bize bilgelik verebilir. Örneğin çok güzel bir ayet var kutsal kitapta. Mesela diyor ki, akılsız hep patlamaya, Özdeyişle 29:11'de akılsız hep patlamaya hazırdır. Yani ben akılsız olmak istemiyorum. Bilge ise öfkesini dizginler diyor. O zaman bilge biri olmak istiyorum öfkelendiğim zaman. Bunu düşünmem lazım ve Göksel'in dediği gibi düşüncelerimi Rab'be odaklamak önemlidir diye düşünüyorum. Ve bazen evet müzik dinlemek benim için de iyi oluyor. Yani o anda öfkeye odaklanmak değil, başka şeylere odaklanmak, Rabbin sözüne odaklanmak, onun söylediği şeylere odaklanmak. Çünkü bize yapılan haksızlığa odaklandığımız zaman direkt patlayacak ve öfke ortaya çıkacak ve karşımdaki kişiye zarar vereceğim. Dolayısıyla da Rab'be odaklanmak, Rab'den yardım istemek, ondan bu konuda bilgelik istemek, beni sakinleştirmesini istemek ve bunu yaptığım zaman gerçekten ben de Rabbin esenliğini, Rabbin sakinliğini alabiliyorum.
3: O zaman şunu söyleyelim. Öfke aslında incindiğimizi, haksızlığa uğradığımızı, ihtiyaçlarımız ya da isteklerimizin karşılanmadığını, engellendiğimizi, yani sınırlarımızın ihlal edildiğini ya da tehdit algıladığımızı gösteren önemli bir sinyal olduğunu burada birlikte tartıştık. konuşmaya çalıştık ve Tanrı sözüne baktık. Bu konudaki en önemli adımlardan biri Tanrı ile olan ilişkimiz, onunla olan yürüyüşümüz çok önemli. Ve bu yürüyüşte Tanrı'yı nasıl dinlediğimiz de önemli. Ve tepkilerimiz de çok önemli. Kısaca özetlemek gerekirse bu bütün konuşmalarımızdan yola çıkarak. O zaman son olarak ne söyleyelim Göksel? Bitirelim artık. Senin sözünle bay diyelim sevgili dinleyicilerimize.
6: Öfkelenmek bizi bir anlık tatmin ediyor, o stresten kurtarıyor gibi gözükse de esasında sorunu çözmüyor. Biz sadece öfkelendiğimiz için istediğimizi almamız daha da zorlaşabilir. Kısa bir örnek vermek istiyorum bununla ilgili. Biz yakın bir zamanda yeni bir eve geçtik ve bir mobilya sipariş ettik. Söylenen tarihte gelmedi. Sonra biraz daha geçti zaman. Ben her aradığımda çok sakin bir şekilde konuştum onlarla. Ve öyle bir nokta geldi ki ben o kadar sakin konuşmama rağmen bir şekilde işler yürümedi. Ve en sonunda ben gene aradım, dedim ki yani böyle böyle bana söylediğiniz tarihte gelmedi mobilya, ne zaman gelecek, zor durumda kaldık, bizi dedim zor durumda bırakıyorsunuz. Ve karşı taraftaki bayan şöyle bir cümle kurdu, dedi ki Göksel Bey inanın o kadar haklısınız ve o kadar kibarsınız ki şu anda elimden gelen her şeyi yapacağım ve evet, işinizi çözeceğim. İkinci versiyon ne olabilirdi? Ben bağırabilirdim, çağırabilirdim, küfredebilirdim. Bana patronunuzu bağlayın diyebilirdim, değil mi? Kötü şeyler yapabilirdim. O zaman belki gene yapacaklardı ama bir acılık olacaktı. Evet. Ve bu bir ilişkilerde yozlaşmaya yol açan bir şey bu. O kişi bana karşı saygısını yitirecekti. Ben saygımı yitirecektim ve sadece bağırışmaya başlayacaktık. O zaman bizim verdiğimiz tepkiler bazen işimizi çözüyor ve daha sonrasında gerçekten o konuşmadan sonra bir gün sonra iş halloldu ve ben hiç bağırmama gerek kalmadı, çağırmama gerek kalmadı. Hı hı. Kazalarda da aynı şekilde eğer biz arabadan sakin bir şekilde inersek, haklı olmamıza rağmen, inanın o karşı taraftaki kişi biraz bağırdıktan sonra utanacaktır ve bizim sakinliğimizden söyleyecektir ki hayır ya, ne gerek var bağırmaya, insan gibi oturalım, konuşalım ve çözelim, bir şekilde çözüm bulalım. Çünkü hallolmayacak sorunlar değil hiçbiri.
3: Evet, teşekkür ediyoruz Göksel'e. Pendik Protestan Kilisesi'nden sevgili Göksel'i misafir ettik. Hayatın içinden programı Öfke Konusu adı altında burada sona erdi. Tekrar yeni bir programda görüşmek üzere. Esenlikte kalın. Teşekkür ediyoruz Göksel programımıza misafir olduğun için.
6: Ben teşekkür ediyorum. Rab bereketlesin.
4: Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
5: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Yuhanna 13. Bölüm.
1: Alçak gönüllülük örneği. Fısıh bayramından önceydi. İsa bu dünyadan ayrılıp babaya gideceği saatin geldiğini biliyordu. Dünyada kendisine ait olanları hep sevmişti. Sonuna kadar da sevdi. Akşam yemeği sırasında iblis, Simon İskariot'un oğlu Yahuda'nın yüreğine İsa'ya ihanet etme isteğini koymuştu bile. İsa babanın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı, üstlüğünü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı. İsa, Simon Petrus'a geldi. Simon, "Ya Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın?" dedi. İsa ona şu yanıtı verdi. "Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın ama sonra anlayacaksın." Petrus, "Benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın," dedi. İsa, "Yıkamazsam yanımda yerin olmaz," diye yanıtladı. Simon Petrus, "Ya Rab, o halde yalnız ayaklarımı değil, ellerimi ve başımı da yıka," dedi. İsa ona dedi ki, "Yıkanmış olan tamamen temizdir. Ayaklarının yıkanmasından başka şeye ihtiyacı yoktur. Sizler temizsiniz ama hepiniz değil." İsa kendisine kimin ihanet edeceğini biliyordu. Bu nedenle, "Hepiniz temiz değilsiniz," demişti. Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. "Size ne yaptığımı anlıyor musunuz?" dedi. "Siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, öyleyim. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim. Köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu size." İsa'ya ihanet. "Hepiniz için söylemiyorum. Ben seçtiklerimi bilirim. Ama ekmeğimi yiyen bana ihanet etti diyen kutsal yazının yerine gelmesi için böyle olacak. Size şimdiden bunlar olmadan önce söylüyorum ki, bunlar olunca benim o olduğuma inanasınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim gönderdiğim herhangi bir kimseyi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur." İsa bunları söyledikten sonra ruhunda derin bir sıkıntı duydu. Açıkça konuşarak, "Size doğrusunu söyleyeyim, sizden biri bana ihanet edecek," dedi. Öğrenciler kimden söz ettiğini merak ederek birbirlerine baktılar. Öğrencilerinden biri İsa'nın göğsüne yaslanmıştı. İsa onu severdi. Simon Petrus bu öğrenciye kimden söz ettiğini İsa'ya sorması için işaret etti. O da İsa'nın göğsüne yaslanmış durumda, "Ya Rab, kimdir o?" diye sordu. İsa, "Lokmayı sahana batırıp kime verirsem odur," diye yanıtladı. Sonra lokmayı batırıp Simon İskariot'un oğlu Yahuda'ya verdi. Yahuda lokmayı alır almaz şeytan onun içine girdi. İsa da ona, "Yapacağını tez yap," dedi. Sofrada oturanların hiçbiri İsa'nın ona bu sözleri neden söylediğini anlamadı. Para kutusu Yahuda'da olduğundan bazıları İsa'nın ona, "Bayram için bize gerekli şeyleri al ya da yoksullara bir şey ver," demek istediğini sandılar. Yahuda lokmayı aldıktan hemen sonra dışarı çıktı. Gece olmuştu. Birbirinizi sevin. Yahuda dışarı çıkınca İsa, "İnsanoğlu şimdi yüceltildi," dedi. "Tanrı da onda yüceltildi. Tanrı onda yüceltildiğine göre Tanrı da onu kendinde yüceltecek. Hem de hemen yüceltecektir. Çocuklar, kısa bir süre daha sizinleyim. Beni arayacaksınız ama Yahudilere söylediğim gibi şimdi size de söylüyorum, benim gideceğim yere siz gelemezsiniz. Size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır." Petrus İsa'yı inkar edecek. Simon Petrus ona, "Ya Rab, nereye gidiyorsun?" diye sordu. İsa, "Gideceğim yere şimdi ardından gelemezsin ama sonra geleceksin," diye yanıtladı. Petrus, "Ya Rab, neden şimdi senin ardından gelemeyeyim? Senin için canımı veririm," dedi. İsa şöyle yanıtladı, "Benim için canını mı vereceksin? Sana doğrusunu söyleyeyim. Horoz ötmeden beni 3 kez inkar edeceksin."
0: Yuhanna 14. Bölüm.
1: İsa, Tanrı'ya giden yol. Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz. Thomas, Ya Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz, yolu nasıl bilebiliriz dedi. İsa, yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Beni tanısaydınız babamı da tanırdınız. Artık onu tanıyorsunuz, onu gördünüz. Filipus, Ya Rab bize babayı göster, bu bize yeter dedi. İsa, Filipus dedi, bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan babayı görmüştür. Sen nasıl bize babayı göster diyorsun? Benim babada, babanın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum. Ama bende yaşayan baba, kendi işlerini yapıyor. Bana iman edin, ben babadayım, baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim yaptığım işleri bana iman eden de yapacak. Hatta daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben babaya gidiyorum. Baba oğulda yüceltilsin diye benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım. Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım. Kutsal Ruh, beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Sizi öksüz bırakmayacağım. Size geri döneceğim. Az sonra dünya artık beni görmeyecek. Ama siz beni göreceksiniz. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. O gün anlayacaksınız ki ben babamdayım. Siz bendesiniz. Ben de sizdeyim. Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse işte beni seven odur. Beni seveni babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim. Yahuda, İskariot değil, ona Ya Rab nasıl olur da kendini dünyaya göstermeyip bize göstereceksin diye sordu. İsa ona şu karşılığı verdi. Beni seven sözüme uyar. Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız. Beni sevmeyen sözlerime uymaz. İşittiğiniz söz benim değil, beni gönderen babanındır. Ben daha aranızdayken size bunları söyledim. Ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı, kutsal ruh size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. Size gidiyorum ama yanınıza döneceğim dediğimi işittiniz. Beni sevseydiniz, babaya gideceğim için sevinirdiniz. Çünkü baba benden üstündür. Bunları size şimdiden, her şey olup bitmeden önce söyledim. Öyle ki bunlar olunca inanasınız. Artık sizinle uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur. Ama dünyanın babayı sevdiğimi ve babanın bana buyurduğu her şeyi yerine getirdiğimi anlamasını istiyorum. Hadi kalkın, buradan gidelim.
0: Yuhanna 15. Bölüm.
1: Asma ile çubuklar. Ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Ben de meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler. Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz. Ben de kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz. Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Bir kimse bende kalmazsa çubuk gibi dışarı atılır ve kurur. Böylelerin toplar ateşe atıp yakarlar. Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin size verilecektir. Babam çok meyve vermenizde yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz. Babanın beni sevdiği gibi ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız. Tıpkı benim de babamın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi. Bunları size sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim. Benim buyruğum şudur. Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Hiç kimse de insanın dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Size buyurduklarımı yaparsanız benim dostlarım olursunuz. Artık size kul demiyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü babamdan bütün işittiklerimi size bildirdim. Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz, meyveniz de kalıcı olsun diye sizi ben atadım. Öyle ki, benim adımla babadan ne dilerseniz size versin. Size şu buyruğu veriyorum. Birbirinizi sevin. Dünyanın nefreti. Dünya sizden nefret ederse, sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin. Dünyadan olsaydınız, dünya kendisine ait olanı severdi. Ne var ki dünyanın değilsiniz. Ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için dünya sizden nefret ediyor. Size söylediğim sözü hatırlayın. Köle efendisinden üstün değildir. Bana zulmettilerse size de zulmedecekler. Benim sözüme uydularsa sizinkine de uyacaklar. Bütün bunları size benim adımdan ötürü yapacaklar. Çünkü beni göndereni tanımıyorlar. Eğer gelmemiş ve onlara söylememiş olsaydım, günahları olmazdı. Ama şimdi günahları için özürleri yoktur. Benden nefret eden,

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
5: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. İnsan ahlakının oluşumunda inançlar büyük bir yer tutar. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde yönetime bağlı olmak konusunda konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör Daniel Günay. Hoş geldiniz Daniel Bey.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Hamdolsun, Rabbim lütfuyla iyiyim, sizi sormalı.
0: Bizler deyiz, çok teşekkürler. Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Evet, yönetime bağlı olmak konusunda konuşacağız bugün. Şu soruyla başlamak istiyorum ben Daniel Bey. Yaratılışa baktığımızda Tanrı'nın belirlediği bir yönetim şekli var mı? Kutsal kitapta bunu görüyor muyuz?
1: Evet, yani dediğin gibi aslında bir yaratılışta baktığımız zaman bir yönetim şekli var. Tanrı bir yönetim şekli hazırladı, ancak onu da biz biliyoruz ki insanlar pek yönetim şeklinde normal şartlarda bağlı kalmak istemiyorlar. Bunu aslında çocuklarımızdan da görüyoruz. Bazı şeyleri yap, bazı şeyleri yapma diye onlarla konuştuğumuz zaman aslında tam bizim yapma dediğimiz şeyleri yapmak istiyorlar. Dolayısıyla insanda evet bir yönetime karşı olmak, özgür olmak, istediği gibi yaşamak, istediği şeyleri yapmak düşüncesi var. Ama tabii ki Tanrı'nın bizim için belirlediği de bir yönetim şekli var. Onu bildiğimiz zaman, ona göre hareket ettiğimiz zaman aslında her şeyin daha düzenli hayatımızda gittiğini göreceğiz. Yani Tanrı'nın bizim için ayarladığı, koyduğu şeyler, kurallar mı diyelim bilmiyorum bunu ama aslında bizim faydamız için olan şeyler ve bizim için iyi olacak olan şeyler.
0: Evet. Tanrı'nın oluşturmuş olduğu yönetimi daha iyi anlamak açısından bundan biraz bahsedebilir misiniz? Açabilir miyiz? Aslında Tanrı nasıl bir yönetim istiyordu? Kutsal kitaba baktığımızda özellikle Adem ve Havva zamanına 10 emir verdiğinde nasıl bir yönetim şekliydi aslında bu? Ve Tanrı ne istiyordu aslında?
1: Yani Tanrı biliyorsun evreni yarattı ve evrenin içindeki her şeyi yarattı. Dünyamızı yarattı ve dünyada da insanları yarattı aslında. Hayvanlar da tabii vardı. Her şeyi yarattı ama Kutsal Kitap'ta Tevrat'ın yaratılış bölümünde şu ayet var. Birinci bölüm, aslında okuyabilirim o ayetleri. Yaratılış birinci bölümü 26 ve 28. ayetlerde şöyle diyor Kutsal Kitap'ta. Tanrı insanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım dedi. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminizi alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzündeki bütün yaşayan canlılara egemen olun.
0: Evet, yani Tanrı düzeni seviyor ve yarattığı dünyada o insanın aslında egemen olmasını istiyor, yönetmesini de istiyor anladığım kadarıyla. Evet. Ayetlere de baktığımızda. On emir aslında verdiğinde ne oluşuyor diyebiliriz. Çünkü bir şekilde ruhsal bir yönü de var ama aynı zamanda yaşadığımız dünya içerisinde de bizim ilişkilerimizi, yaşamımızı etkiliyor.
1: Yani Tanrı'nın evet on emri de vardı. Aslında dediğim gibi bu da bizim faydamıza olacak olan şeyler ama yani Tanrı'nın dünyada insanı bu dünyayı yönetmesi için, bu dünyada egemen olması için seçtiğini de görüyoruz. Çünkü insanı kendi suretinde yarattığında biz bir şekilde görüyoruz ve işte dediğimiz gibi yeryüzünü doldurun ve bütün canlılara egemen olun diyor. Hem canlılara egemen olmak ve hem kendileri de bu dünyada iyi bir şekilde yaşamak için işte Tanrı'nın vermiş olduğu bu 10 emir, 10 buyruğa da uymaları gerekiyor. Ve aslında düşünecek olursak bu on emire baktığımız zaman bu on emirin amacı da aslında Tanrı'yı sevmek, Tanrı'ya bağımlı olmak her şeyden önce.
0: Evet.
1: Ve ikinci kısmı da yani 10 tane emir var ama ilk birkaç kısım emir Tanrı'yı sevmekle ilgili, ona
0: evet.
1: bağımlı olmakla ilgili. Diğer buyruklar da aslında insanlarla olan ilişkimizi düzenleyen buyruklar. Dolayısıyla Tanrı bir düzen istiyor. O düzen içerisinde belirli bizim için iyi olacak kurallar belirlemiş. Örneğin mesela aslında okuyabiliriz, İncil'de de İsa onu söylüyor. En önemli buyruk şudur diyor, dinle ey İsrail. Tanrımız Rab, tek Rab'dir. Tanrının Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin. İkincisi de şudur diyor, komşunu kendin gibi seveceksin. Bunlardan daha büyük buyruk yoktur.
0: Evet. Tanrı'nın oluşturduğu bir düzen ve yönetim şekli var ve aslında on emirle de bu temellerin daha iyi atıldığını görüyoruz kutsal kitapta.
1: Hı hı.
0: Ve tabii ki insan bunu da bozmuş ve uymamıştır.
1: Evet.
0: Tabii ki bunu da görüyoruz. Peki İncil'de aslında Romalılar 13 birinci ayette şöyle yazıyor: tüm yönetimler Tanrı'dandır.
1: Hı hı.
0: Aslında bunun anlamı nedir? Onu merak ediyorum. Kutsal kitapta bütün yönetimlerin Tanrı'dan olduğunun söylenmesi hem nasıl oluyor hem de bunun amacı var mı? Neden bu şekilde? Açıklayabilir misiniz biraz?
1: Hı hı, tamam. İstiyorsan o dediğin ayeti de bir okuyalım. 5-6 ayet ki biraz daha konu belki açılmış
0: evet.
1: olur. Dediğin ayet o Romalılar 13. bölümde söz ediliyor. Romalılar 13'ten 1'den okumaya başlarsam şöyle diyor. Herkes baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur. Yani Tanrı'nın her şeyin üzerinde zaten egemen olduğunu biliyoruz. O zaman hı hı. Var olan bütün bu yönetimlerin Tanrı'nın izni sayesinde, izniyle olduğunu görüyoruz. Hoş bunlar iyi bir yönetim olabilir, kötü bir yönetim olabilir ama sonuçta bütün bunlara Tanrı bir şekilde izin veriyor. O yüzden ayetin devamında diyor ki bu nedenle yönetime karşı direnen Tanrı buyruğuna karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır. İyilik edenler değil, kötülük edenler yöneticilerden korkmalıdır. Yönetimden korkmamak ister misin? Öyleyse iyi olanı yap, yönetimin övgüsünü kazanırsın. Çünkü yönetim senin iyiliğin için Tanrı'ya hizmet etmektedir, diyor. Yani aslında Tanrı bu yönetimi seçtiği zaman, hazırladığı zaman Tanrı adaleti, sevgiyi, doğruluğu, insanların yüreğinde olan o gerçek iyi vicdanı insanlara sergilemesi için, iyi olanı, doğru olanı yapması için o yönetimleri seçmiştir. Ve kendisi nasıl adil ve doğru bir Tanrıysa, bütün evreni doğrulukla, adaletle, en iyi şekilde nasıl yönetiyorsa, aynı şekilde yönetimlerden de bunu tabii beklemektedir. Ve onu da söylüyor yani ayetin devamında. Yönetim senin iyiliğin için Tanrı'ya hizmet etmektedir. Ama kötü olanı yaparsan kork. Yönetim kılıcı boş yere taşımıyor diyor. Ve kötülük yapanın üzerine Tanrı'nın gazabını salan öç alıcı olarak Tanrı'ya hizmet ediyor diyor.
0: Evet, aslında şu soru da aklıma geliyor siz konuştuktan sonra. Bazı yönetimler var ki gerçekten doğru bir şekilde insanları yönetiyor ama bazı yönetimler var çok zalim olabiliyor, çok hı hı. Savaşan, belki insanlara zarar veren.
1: Hı hı.
0: Peki her yönetim Tanrı'dansa eğer neden bu şekilde yönetimler de var? Zalim ya da kötülük yapan ya da daha farklı.
1: Hı hı.
0: Tanrı bunu mu istiyor ya da bu durumu hı hı. nasıl kullanıyor insanlar hı hı. için?
1: Yani başlangıçta söylediğimiz gibi Tanrı kendi suretinde yarattı ve kendi adaletini, kendi doğruluğunu, onun seçtiği yönetimin de uygulamasını istiyor. Ama biz insanlar günahkarız her zaman için. Yani bütün dünyaya baktığımız zaman aslında böyle mükemmel bir yönetimin dünyada olduğunu görmüyoruz. Yani her yerde, dünyanın her bir yerinde bir şekilde bir aksaklıklar var, sorunlar var, doğru yönetilmeyen, adaletsiz olan şeyler var. Ama Tanrı'nın isteği bizim bu yönetime bir şekilde boyun eğmemiz, itaat etmemiz gerekiyor. Neden? Aslında belki onu söyleyebiliriz. Tanrı her şeyi de kullanabiliyor bir şekilde. Aslında onu belki örnek verebilirim. Kutsal kitapta mesela Daniel kitabına baktığımız zaman aslında onlar Babiller tarafından sürgüne gönderilmişti. Yani İsrail halkı sürgündeydi. Ama Daniel'in hayatına baktığımızda Daniel ve onun tabii arkadaşları, o da sürgündeyken belki çok büyük sıkıntılar, problemler, zorluklar yaşamışken, birçok kişi belki yolda ölmüşken, yine onların bağlı oldukları ya da o başta olan yönetime, onları sürgüne götürmüş olduğu o yönetime bağlı oldular, itaat ettiler, söz dinlediler ve aslında ilginç bir şekilde orada şunu görüyoruz. Yani Daniel ve arkadaşları Tanrı'ya sadık olduğu için, Tanrı'nın istediklerini yaptığı için bir şekilde Tanrı onlara fırsat veriyor ve bu kötü yönetim, aslında hikayeyi biliyorsanız belki okuyabilirsiniz ama işte aslanlar çukuruna atılıyor, Daniel onu öldürmek evet. istiyorlar tek bir Tanrı'ya taptığı için. Çünkü yönetim diyor ki hayır, sadece benim önümde eğileceksin, bana tapacaksın ama bana dua edeceksin. Ama Daniel kendi Allah'ına her gün tapınıyordu, dua ediyordu. Dolayısıyla böyle davrandığı için, hani yönetime de bu anlamda bir şekilde karşı geldiği için onu aslanlar çukuruna attılar. Ama sonra ilginç bir şekilde görüyoruz ki Tanrı Daniel'i o aslanlar çukurunda koruyor. Aslanlar ona zarar vermiyorlar. Ve sonra bu kötü yönetim aslında neyi görüyor? Evet, Daniel'in Tanrısı gerçek olan Tanrı'dır. Bizim birçok putlarımız var, birçok başka şeylere inanıyoruz ama hiçbir put bizi bu aç ve yırtıcı aslanlardan koruyamaz, kurtaramaz. Ama Daniel'in inandığı Tanrı o kadar harika bir Tanrı ki, o zaman biz de bu Tanrı'ya iman etmeliyiz diye aslında halkını da bir şekilde anlatıyor. Hı hı. Yani o kötü yönetimler de olsa itaat edildiğinde, o bir şekilde sadık kalındığı zaman Tanrı doğruyu onlara anlatmak için de bize bir fırsat verebilir.
0: Evet, bazen tabii ki bu kötü yönetim içerisinde de yani bu birçok ülke içerisinde olabilir ya da birçok ülkede gelmiştir kötü yöneten, hı-hı, ya da zalim yöneticiler olmuştur. Bu durumlar içerisinde de her zaman Tanrı'yı aramak lazım ve Tanrı'nın doğruluğu içerisinde kalabilmeyi, hı-hı, sağlamak lazım, hı-hı, sizin de dediğiniz gibi. Çünkü her durumda aslında Tanrı'ya itaat etmemiz gerekiyor. Evet. Ve Tanrı'nın isteği de bir şekilde yönetimlere itaat etmemiz, hı-hı, aynı zamanda. Hı-hı. Çünkü biz aslında Tanrı'nın benzerliğinde yaratıldık ve İsa benzer bir şekilde dönüştürülüyoruz. O zaman onun ışığını yansıtıyoruz. Dünyadan farklı olarak o Tanrı'nın ışığını yansıtan bizler de onun isteğini yerine getirmeliyiz her zaman içerisinde.
1: Aslında şunu da belki ekleyebiliriz. Yani İncil'in yazıldığı dönemde de, yani sadece Romalılar'da değil, mesela Petrus'ta da yönetime bağlı olmak, krallara bağlı olmakla ilgili ayetler var. Mesela 1. Petrus 2. bölümde diyor ki insanlar arasında yetkili kılınmış her kuruma, gerek her şeyin üstünde olan krala, gerekse kötülük yapanların cezalandırılmasına, iyilik edenlerin onurlandırılması için kral tarafından gönderilen valilere Rab adına bağımlı olun.

0: Dinlerin Tanrı'dan olması, yönetimlere olan yaklaşımımızı nasıl şekillendirmeli? Çünkü insan olarak her zaman yönetimdeki insanları sevmiyor olabiliriz, beğenmiyor olabiliriz, yaptıklarından hoşlanmıyor olabiliriz. Herkesin farklı bir yaklaşımı var ama kutsal kitaba göre aslında biz nasıl bir bakış açısına sahip olmalıyız yönetime karşı ve nasıl bu durumu içsel olarak düzeltebiliriz? Yani farklı düşüncelere sahipsek de.
1: Evet, yani ayetlerde de okuduğumuz gibi aslında her şekilde, her zaman bir şekilde bu yönetimlere saygı duymalıyız. Hatta işte ayetlerin devamında onu bize söylüyor. Tanrı'dan korkunun, krala saygı gösterin. Her ne kadar bazen bu zor olsa da, yani biz bağlı bulunduğumuz ülkedeki devlete, hükümete itaat etmeliyiz. Bir şekilde kurallara uymamız gerekiyor. Vergi vermemiz gerekiyorsa o vergiyi ödememiz gerekiyor. Ne bileyim, iyi bir vatandaş olmamız gerekiyor. Zaten İncil onu söylüyor. Siz dünyanın ışığısınız ve biz bu dünyada ışık olarak yaşamamız gerekiyor ve zor olsa da dediğim gibi Tanrı'nın buyruklarına uymak, itaat etmek her zaman gerekiyor. Zaten İncil'de yine İsa Mesih'e baktığımız zaman onun da vergi ödemesi gerekiyordu. Aslında biz İsa Mesih'in Tanrı'nın oğlu, yani Tanrı'nın özünden gelen biri olduğunu biliyoruz. Tanrı olduğunu aslında söylüyoruz. Hem %100 insandı, %100 de Tanrı'ydı. O zaman bütün evrenin sahibiydi. Ama yine bu dünyadayken vergi ödemesi gerekiyordu. Hem onun, hem işte öğrencilerin, Petrus'un. Ve öyle bir hikaye var. İşte vergi ödenmesi gerektiği zaman İsa Mesih diyor ki işte bir balık tut ve onun tuttuğun zaman ondan iki tane şekel, yanlış hatırlamıyorsam, bulacaksın ve bununla git vergileri öde diyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla İsa Mesih bile evrenin egemeni sahibiyken bağlı olduğu o yönetime itaat ettiyse, kurallara uyduysa biz de uymamız gerekiyor Tanrı'nın buyruğu uyarınca.
0: Evet, dediğiniz gibi kutsal kitapta yönetime bağlı olmamız gerektiğini söylüyor ve bu bizi aslında bu bakış açısıyla bakmamız gerektiğini de gösteriyor. Sizin de anlattığınız gibi İsa Mesih bile bu dünyadayken aslında yönetime bağlı kaldı ve yapması gerekenleri yerine getirdi. Bizler de her zaman doğru bir şekilde hareket etmemiz lazım, kurallara uyarak, iyi bir vatandaş olarak ya da vatandaşlık görevlerimizi yerine getirerek, hukuk kurallarına uyarak yaşamalıyız. Çünkü aslında Tanrı'nın isteği bu. Ya da farklı bir ülkede yaşıyoruz, o ülkenin vatandaşı olmasak bile yine de o içinde yaşadığımız ülkenin kurallarına uymalıyız. Tanrı'nın aslında bir şekilde isteğini yerine getirmiş oluyoruz bu şekilde. Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

Sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Programımızın ilk bölümünde yönetime bağlı olmak konusunda konuşmuştuk. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Daniel Bey,

0: her durumda mı yönetime bağlı olmalıyız? Kutsal kitap ile çelişen bir konuda nasıl davranmak gerekli ahlaki olarak? Bu soruyla kaldığımız yerden devam edelim.
1: Evet, bu da güzel bir soru aslında. Yani eğer yönetim Tanrı'nın istediğine ters bir şey söylüyorsa uymalı mıyız, uymamalı mıyız tabii düşünmemiz gerekiyor. Aslında bütün bu ayetlere baktığımız zaman normal şartlarda yönetim bizden zor şeyler de istese bir şekilde ona itaat etmemiz ve uymamız gerekiyor. Dediğim gibi ağır vergiler olabilir, ağır şartlar olabilir ama yine biz itaat etmek durumundayız. Sadece kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı'ya karşı gelen bir şey varsa, yani eğer yönetim bana gelip de işte artık Tanrı'ya inanmayacaksın bundan sonra, işte ne bileyim belki komünist ülkelerde öyle görüyoruz, mesela Çin'de öyle var, inanmayacaksın dediği zaman ben yani bunu yapamam ve bir şekilde de bunun sonucuna katlanır. Mesela Çin'de o şekilde yaşandı ve ne yaptı insanlar? Evet, bir kiliseleri yok, bir kiliseye gidemiyorlar, kiliseleri kapattılar. Ama insanlar kendi evlerinde inandıkları Tanrı'ya dua etmeye, ibadet etmeye başladılar. Aslında biraz önce söylediğim gibi Daniel örneğinde de orada da kral, daha doğrusu oradaki arkadaşlar, yöneticiler dediler ki Nebukadnezar'ın önünde eğilmen lazım. Kendi Tanrı'na dua edemezsin, kendi Tanrı'na tapınamazsın. Daniel bunun doğru olmadığını bildi. Ben putların önünde işte eğilemeyeceğim bir şekilde ve bunun sonucuna da katlandı. Tabii kolay değil bu seçim. Evet. Yönetime bu konuda itaat etmemek kolay değil. Ama bunun sonucuna da katlandı Daniel. İtaat etmediği için onu tuttular ve aslanlar çukuruna attılar. Sonucuna katlandı. Aslında İncil'de de buna benzer bir örnek var. İncil'de de Petrus ve Yuhanna, onlar İsa Mesih'in müjdesini her yerde duyuruyorlardı. Çünkü İsa Mesih'in bir müjdesi var. Gidin bütün dünyaya müjdeyi duyurun ve onları öğrencilerim olarak yetiştirin diyor. Ve tabii ki eğer sen İsa Mesih'i anlattığın zaman insanlar bundan rahatsız oluyorlar genelde ve o dönemdeki yöneticiler de rahatsız oldular ve Petrus ve Yuhanna'yı tuttular, kurul üyeleri, ve bu adamlar işte ne yapacağız, onları konuşalım dediler ve öyle okuyoruz. Onları tuttular ve dediler ki İsa'nın adını hiç anmayın, o adı kullanarak hiçbir şeyi öğretmeyin diye onlara baskı yaptılar. Petrus'la Yuhanna, elçilerin işlerinde bundan söz ediyor. Şöyle okuyoruz. Petrus'la Yuhanna diyor ki Tanrı'nın önünde Tanrı'nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur? Kendiniz karar verin. Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz diye yanıt verdiler ve Tanrı'nın sözünü duyurmaya, anlatmaya devam ettiler. Çünkü yaşam amacı buydu onların. Bu müjdeyi insanlara duyurmak ve herkesin kurtulmasını istiyorlardı. Dolayısıyla bu müjdeyi duyurmaya devam ettiler. Bunun sonucunda zorluklar da olsa, sıkıntılar da olsa, hapisler de olsa buna katlandılar. Dövüldüler, çarmıha gerildiler, işkence çektiler ama yine bu müjdeyi duyurmaya devam ettiler.
0: Evet, aslında verdikleri müjdeyle, belki müjde verdikleri için tutuklandılar ama tutuklanma sebebi hırsızlık, cinayet ya da yaptıkları kötü bir şey değildi. Sadece insanlara aslında bu kurtuluş yolunun var olduğunu göstermekti. Çünkü İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettiğimizde biz gerçekten Tanrı ile o barışı sağlıyoruz ve kurtuluyoruz. Söyledikleri şey buydu aslında. Ve bir şekilde tutuklanmış olsalar bile yine de Tanrı'nın isteğini yerine getirdiler. Çünkü Rabbi İsa aslında gidin ve tüm dünyaya bu müjdeyi duyurun dediler. Ve onlar onun isteğini yerine getirdiler. Bunun için biz her zaman kutsal kitapla çelişen bir nokta olduğunda kutsal kitabın sözlerini yerine getirmeliyiz. Tanrı'nın isteğini yerine getirmeliyiz. Tabii ki bunu yapmak işte yönetime karşı bir isyan çıkarmaktan bahsetmiyoruz. Ya da kötü şeyler yapmaktan bahsetmiyoruz. Ama Tanrı ile olan ilişkimizi hiçbir şeyin de etkilemesine izin vermemeliyiz. Çünkü asıl önemli olan şey Tanrı'nın isteğini yapmak, Tanrı'ya itaat etmektir. Evet.
1: Yani dediğin gibi aslında Hristiyan olarak yaşamak çok kolay değil. Birçok insan belki hani Hristiyanlık aman çok rahat bir hayat diye düşünebilir. Ama işte İncil'e baktığımız zaman, bu ayetlere baktığımız zaman, örneğin mesela yönetimle olan ilişkimize boyun eğmeyik baktığımız zaman gerçekten Hristiyan yaşamı kolay bir yaşam değil. İtaat etmek, boyun eğmek bizden isteniyor.
0: Evet. Şeyi de merak ediyorum. Eski antlaşma ile İncil arasında devlet ve politika ile ilişkiler konusunda farklılıklar var mı? Çünkü genel olarak eski antlaşma ve yeni antlaşma sanki birbirinden farklı ya da bir bütün değilmiş gibi algılanıyor. Bu noktada farklılıklar var mı?
1: Yani başta dediğimiz gibi Tanrı insanlara insanları kendi suretinde yarattı ve bütün dünyanın egemenliğini, yönetimini ona verdi ve Tanrı insanlar aracılığıyla da bu düzeni sağlamak istedi. Şöyle bir fark var, belki şunu diyebiliriz. Eski anlaşmada Tanrı İsrail halkını seçti ve İsrail halkı aracılığıyla yargısını gösterdi, ulusları yargıladı. Örneğin bir ulus günah işlediyse, o zaman İsrail halkı onlarla savaşıyordu, yani halk olarak savaşıyordu ve bu Tanrı'nın yargısını gösteriyordu. Günah seviyesi dolduğu zaman bu savaşlar oluyordu. Aynı şekilde aslında İsrail halkı da günah işlediğinde Tanrı başka ulusları İsrail'e göndererek kendi yargısını, kendi gazabını gösteriyordu. Yani daha çok bu halk üzerinden olan bir yönetim sistemi vardı o bir şekilde. Ama İncil'e baktığımız zaman onu görüyoruz. Ayetlerde de okuduğumuz gibi İncil'de daha çok bağlı bulunduğumuz yönetimlere itaat etmemiz gerekiyor. Yani herhangi bir başka bir ülkeye gitsek de o ülkedeki yönetim neyse ona itaat etmeliyiz. Yani kendi kafamıza göre, kendi düşüncemize göre ya da kendi ülkemizdeki uygulamalara göre değil, bağlı olduğumuz ülke, yaşadığımız ülke her neresiyse oradaki ülkenin ya da yasanın gerekliliklerini yerine getirmek gerekiyor.
0: Evet. Kesinlikle öyle. Bu konuda çok dikkatli olmalıyız. Çünkü her birimiz aslında Hristiyan olduğumuzu söylediğimizde, yapıp ettiklerimizde daha çok önem kazanıyor. Çünkü bir Hristiyan olarak bunu yapıyorsan sanki Tanrı'ya, aslında onun Tanrısı bu ya da o Hristiyan olduğu için böyle yapılıyor gibi bir algı da oluşuyor. Onun için önemli yapıp ettiklerimiz. Aslında biz programımızın ilk bölümünde bir örnekle bahsettik ama İsa Mesih'in Tanrı özüne sahip olduğu halde insan benzeyişinde yaşadı ve İsa Mesih'in yönetimiyle ilişkisine bakacak olursak ne öğrenebiliriz? Bir örnek aslında bahsetmiştik ilk bölümde. Biraz daha bu konuyu açalım, çünkü Tanrı özüne sahip aslında İsa Mesih ve her şey aslında onun aracılığıyla var oldu. Bir insan benzeyişinde dünyada yaşadı. Fakat yine de nasıl bir şekilde yaklaştı yönetime, neler yaptı ya da yönetim aslında ona nasıl yaklaştı ve nasıl karşılık verdi İsa Mesih?
1: Evet, doğru diyorsun. Aslında İsa Mesih de bulunduğu yönetime bir şekilde bağlılık gösterdi. Ona karşı çıkmadı. Aslında onu da biz biliyoruz. O dönemdeki insanlar, özellikle Yahudiler, İsa'nın öğrencilerinden de biri ilk başta öyleydi. Yani yönetime karşı çıkarak yine tekrardan Yahudi egemenliğini kurmak istiyorlardı. Tekrar kendi egemenliklerini geliştirmek istiyorlardı. Ama İsa Mesih'in onlara söylediği şu söz de vardı: düşmanlarınızı sevin, onlar için dua edin, onların doğruyu görmeleri için. O zaman İsa Mesih hiçbir zaman bu dünyada bir yönetim kurmak istemedi ve bu yönetime karşı gelip savaşmak istemedi. Öğrencilerini bu şekilde yönlendirmedi ve itaat etti ve daha sonra, biraz önce de söz ettik, onu da görüyoruz. Mesela tapınağa ödenmesi gereken vergiler vardı. Matta 17. bölümde öyle görüyoruz. Yani diyor ki, yani senin öğrencilerin tapınak vergisini ödemiyorlar mı diye soruyorlar dedi. Yani bu ödenmesi gereken bir durumdu. O zaman Petrus'a İsa Mesih diyor ki, işte bir balık tut. Tuttuğun bu ilk balığı aç ve onundaki ağzını aç. Ve ondan 4 dirhemlik bir akçe bulacaksın diyor. Ve bu parayı al, ikimizin vergisi olarak onlara ver diyor. O zaman bu kurala uyuyor İsa Mesih ve o vergiyi ödemiş oluyor. Onun dışında şey örneğini de belki görebiliriz. Hatırlarsan İsa Mesih çarmıha gideceği zamanda birçok askerler geldiler, onu yakalamak istediler. Ve Petrus, hatta onu da okuyoruz. Yani Petrus, işte başkahinin Malkus adında bir kölesi vardı. Kılıcını çekiyor ve onun kulağını uçuruyor.
0: Evet.
1: İsa Mesih ona karşı çıkıyor. Niye yani böyle yapıyorsun diye. Ve tekrardan o kulağı yerine koyarak iyileştiriyor adamı. Kılıç tutanlar kılıçla gideceklerdir diyor. Dolayısıyla orada da hani yönetime, onu yakalamak isteyenlere, onu öldürmek isteyenlere karşı gelmiyor. Ve yönetim nasıl öngördüyse ona uyarak, itaat ederek, dediğim gibi çarmıha giderken o kırbaçlanmalar olsun, aşağılanmalar olsun, o büyük acılar olsun, bütün bunlara katlanarak, yönetime itaat ederek çarmıha gidiyor. Tabii bir taraftan o bu dünyaya ölmek için gelmişti, bunu da biliyoruz. Yani ölmek için dediğim, insanların günahı yerine bu çarmıha gitmesi gerekiyordu. Onların günahına kefaret olarak bütün dünyadaki insanlar için ölecekti. Bunu görüyoruz ve hükümete, yetkililere her zaman itaat ettiğini görmüş oluyoruz.
0: Evet, İsa Mesih yaşam boyunca aslında kendisinin yapmadığı hiçbir şeyi de bizden beklemiyor. Hı hı. Buna baktığımız zaman İsa Mesih'i gerçekten örnek alabiliriz. Çünkü nasıl yaşadığına, nasıl davrandığına ve neler yaptığına baktığımızda bizim için çok büyük bir örnek dediğiniz gibi. Ve bizler de yönetim altında yaşadığımız süre boyunca o yönetime uymalıyız, kurallarına itaat etmeliyiz. Hı hı. Tabii ki İsa Mesih aslında çok büyük bir güce sahipti. Tanrısal bir öze sahipti. İstese birçok şeyi yok edebilirdi, yeni bir krallık kurabilirdi, birçok şey yapabilirdi. Ama dediğiniz gibi aslında dünyaya gelme amacı burada bir yönetim kurmak değildi. Hmm. Çünkü benim egemenliğim, benim krallığım göklerdedir diyor Rabbi İsa. O zaman şunu iyi anlamak lazım ki İsa Mesih gerçekten tüm insanların günahını ortadan kaldırmak için bir amaç için geldi ve hı-hı, onu yerine getirdi. Aynı şekilde aslında Tanrı'ya da itaat etmiş, yani o babaya da itaat etmiş oluyor. Bu da bizim için bir örnek. Hem Tanrı'ya itaat edip hem de aslında dünyasal yönetime nasıl itaat edebileceğimizi gösteren bir durum olduğunu da düşünüyorum bunu. Hı-hı.
1: Kesinlikle doğru.
0: Evet, zamanımız ilerliyor aslında ve birkaç sorum daha var size. İncil'de yine görüyoruz yönetim ve yöneticiler için dua etmek gerektiğini de söylüyor. Neden dua etmeliyiz ya da bazen istemediğimiz yöneticiler oluyor, yönetimler oluyor. Yine de onlar için dua etmeli miyiz? Niye dua etmeliyiz? Bundan biraz bahsedebilir misiniz?
1: Yani bütün bu konuda konuştuğumuz gibi yöneticilere her zaman için uyumak gerekiyor. Bu sadece iyi yöneticiler değil ama iyi olmayan yöneticiler de olsa bir şekilde boyun eğmemiz lazım. Aslında kölelere de bu buyruğu veriyor. Yani o dönemde köle olarak yaşayanlar da kendi efendilerine bir şekilde boyun eğmeleri gerekiyordu. İtaat etmeleri gerekiyordu ve iyi bir örnek olmaları gerekiyordu. Yani gerçek bir Hristiyan hayatını, yaşamını yaşamaları, sürdürmeleri gerekiyordu. Ve evet, gerçekten de hoşumuza gitmeyen yönetimler olabilir. Doğru olmayan şeyleri yapan yönetimler olabilir. Adaletsizlikler yapan yönetimler olabilir ama İncil'in bize öğrettiği ne yapabiliriz? Baş kaldırmak değil, ayaklanmak değil, o hükümeti yıkmak değil ama tam tersine o hükümetin doğruyu yapmaları için İncil bize onu öğütlüyor bir şekilde. Onlar için dua etmeliyiz. Yani yöneticiler için, başta olan kişiler için dua etmeliyiz ki doğruyu görebilsinler, iyi yapabilsinler, Tanrı'dan gelen o bilgeliği alarak halklarını yönetebilsinler. Çünkü aslında yönetimin amacı bir şekilde halklara eşitlik sağlamak, onları mutlu etmek, halkın, vatandaşın iyi olmasını sağlamak, doğru bir şekilde yönetebilmek. O zaman bunu yapmaları için de tabii tanrısal bir güce ihtiyaç var. Ve eğer tanrısal bir güç olmadığı sürece genellikle çok doğru olmayan şeylerde insanlar yapabiliyorlar. O zaman bizler Tanrı'ya daha yakın olmaları için, onu tanımaları için, onun sevgisini, adaletini anlamaları, görebilmeleri için dua etmemiz gerekiyor.
0: Evet, tabii ki yönetimlerin yaptığı her şey de insanları ve bizleri etkiliyor. Bunun için de her biri için gerçekten dua etmeliyiz. Dediğiniz gibi Tanrı'ya yakın olsunlar, Tanrı'nın gözüyle bakabilsinler, o merhametle, sevgiyle doğru bir şekilde hizmet edebilsinler. Hı hı. Bunun için sevsek de sevmesek de dua etmeliyiz bütün yönetimler için.
1: Aslında ilginç ayetler de var, gözüme çarpmıştı, onu da söyleyebilirim. Mesela Eski Antlaşma'da, Tevrat'ta özdeyişler 16. bölüm 10. ayette diyor ki Tanrı buyruklarını kralın ağzıyla açıklar. Bu nedenle kral adaleti çiğnememelidir. Yani kralın, o ülkeyi yöneten kişilerin adaletli olmaları gerekiyor. Çünkü diyor ki kral adaleti çiğnediğinde yanlış yaptığı için Tanrı'ya hesap verecektir. Yani herhangi bir insana değil ama kral yanlış yaparsa bunu yargısını verecek olan da Tanrı'dır. Çünkü onu da okuyoruz kutsal kitapta. Kralların da Tanrı'nın egemenliği altında olduğunu biliyoruz. Kimilerini indirebilir, kimilerini tekrar başa çıkartabilir, yukarıya çıkartabilir. Her şey Tanrı'nın elindedir. O zaman bu düzeni onların Tanrı gibi ya da Tanrı'ya yaraşır şekilde sürdürmeleri gerekiyor.
0: Evet, zamanımızın da sonuna geldik. Son bir soru sormak istiyorum ben size. Ahlaki açıdan baktığımızda yönetim ile olan ilişkilerimiz, yönetime bağlı olmak bizim için neden önemli? Bize nasıl bir ahlaki anlayış sağlıyor aslında?
1: Evet, yani yönetime itaat etmemiz gerektiğinden bahsettik. Çünkü aslında bir düzen var. Tanrı'nın en başta belirttiğimiz gibi Tanrı bu dünyada bir düzen yarattı. İnsanları bütün bu yarattığı şeylerin üzerine koyarak Tanrı'nın egemenliğini ya da Tanrı'nın sevgisini yansıtmaları gerektiğini onlara söyledi. O zaman bizler de eğer bu yönetime itaat ettiğimiz zaman bir şekilde bu yönetime, bu düzene uyduğumuzu ya da Tanrı'ya itaat ettiğimizi söylemiş oluyoruz, göstermiş oluyoruz. Bu düzene uymak Tanrı'yı da mutlu ediyor. Aynı zamanda bizi de mutlu ediyor. Çünkü bin bir çeşit insan var. Yani Evet. Senin verdiğin kuralı öbürü beğenmez, öbürünün verdiği hani kimi insanları mutlu etmek zor. O zaman bir düzen lazım. Ve zaten onu da görüyoruz. Yani hükümetler aslında çalışıyorlar, yeni anayasalar çıkartıyorlar, yeni kurallar çıkartıyorlar. Yani daha doğru, daha iyi yönetebilmek için normal şartlarda halka daha çok yardımcı olabilmek için iyi kurallar çıkartmaya çalışıyorlar.
0: Evet, bu noktada aslında bir ayet okumak istiyorum ben. Okumuştuk gerçi ama bu sorunun tam olarak cevabını sanki böyle yansıtıyormuş gibi. Romalılar 13:2-5'te bu nedenle yönetime karşı direnen Tanrı buyruğuna karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır. İyilik edenler değil, kötülük edenler yöneticilerden korkmalıdır. Yönetimden korkmamak ister misin? Öyleyse iyi olanı yap, yönetimin övgüsünü kazanırsın. Çünkü yönetim senin iyiliğin için Tanrı'ya hizmet etmektedir. Ama kötü olanı yaparsan kork. Yönetim kılıcı boş yere taşımıyor. Kötülük yapanın üzerine Tanrı'nın gazabını salan öç alıcı olarak Tanrı'ya hizmet ediyor. Bunun için yalnız Tanrı'nın gazabı nedeniyle değil, vicdan nedeniyle de yönetime bağlı olmak gerekiyor diyor. Evet, bizler de aslında bir şekilde Tanrı'nın isteğini yerine getirmiş oluyoruz ve vicdan sorunu yapmadan aslında yapmamak için de yönetime bağlı olmamız gerektiğini görüyoruz. Programımızın sonuna geldik. Son olarak bir şey söylemek ister misiniz Daniel Bey?
1: Bu zor bir konu. İnsanlar için gerçekten kolay değil. En başta da belirttiğim gibi İtaat etmek bizim için zor, kolay bir şey değil. Ama Tanrı'nın buyruğu her zaman için bize iyi olanı, doğru olanı gösteriyor. O zaman Tanrı'nın buyruğuna itaat etmek bize bereket getirecektir. Bize sevinç getirecektir. Bize bir düzen getirecektir. Tanrı her şeyi biliyor, her şeyi görüyor, yaşadıklarımızı görüyor. Bütün durumu bildiği için her şeyin üzerinde Tanrı'nın olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani hoşlanmadığımız şeyler olsa da, yanlış olan şeyler olsa da dediğimiz gibi Tanrı bunları da gördüğü için elinde sonunda onun egemenliğinde aslında biz gerçek doğruluğu, egemenliği göreceğiz. O zaman onu beklemek, sabretmek, dayanmak ve yönetimlere konuştuğumuz gibi itaat etmek önemlidir.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum Daniel Bey size. Kıymetli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Hristiyan Ahlakı programının sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarından arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Doktor George Bristow ile karşınızdayız. George Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim, siz nasılsınız?
0: Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Elçi Pavlus'un önemli ve gizemli bir şahsiyeti olduğunu biliyoruz ve bu şahsiyetin aslında kiliseye zulmeden bir kişiyken tam tersi bir yöne dönen bir insan olduğunu konuşmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz programlarda onun hikayesine, onun dönüşümüne odaklanmaya çalıştık. Ve bu programda ise diğer elçilerle Pavlus'u belki karşılaştırmamız gerekiyor. Onlar arasında bir fark var mı yok mu, bunlara odaklanmak istiyoruz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarından arama kısmına @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Öncelikle belki George Bey, şuna odaklanmak gerekiyor. İsa'nın öğrencileri, İsa'nın havarileri, toplumumuzda havariler olarak bilinen o elçiler kendilerini nasıl tanımlıyordu? Ve Pavlus kendisini nasıl tanımlıyor? Belki buna odaklanmamız gerekebilir.
1: Kendilerine farklı şey söylemiyorlardı aslında. Hepsi de kendilerini Mesih'in elçileri olarak tanıtıyorlardı. Mesih'in öğrencileri, Mesih'in kulları, Mesih'in de elçileri olarak kendilerini tanıtıyorlardı. Mektuplarının giriş kısımlarında bunu görebiliyoruz. Hepsi de İsa'ya Rab diye bakıyorlardı. Efendimiz, Rabbimiz. Herhangi bir mektup alıp da açıp bakmak buna yeterlidir. Bu elçilerin mektupları Yeni Ahit'in büyük bir kısmını oluşturuyor. Başka bir programda onu konuştuk. Onların mektupları hem kendi aralarındaki iletişimi sağlıyor ve eğitimini sağlıyor ama aynı zamanda Tanrı'nın sözü olarak karşımıza çıkıyor. Kutsal Ruh'un etkisiyle o havariler, o ilk elçiler bunları kaleme alıyorlar. Müjde kitaplarına da, yani dört müjdeyi de onlar ele alıyorlar. Bir örnek verelim. Yahuda mektubu diye düşünebiliriz. Yahuda kimdir? Yahuda mektuplarının en sonu. Yakup'un kardeşi, İsa Mesih'in de üvey kardeşlerinden biri. Üvey derken orada Meryem'in daha sonra bakire olarak İsa'ya doğurduktan sonra Yusuf'la birlikte başka oğulları oluyor. Dört tane herhalde erkek ve kız kardeşleri de vardı.
0: Onu... Yahuda şey değil değil mi? İsa'ya sonradan ihanet edecek olan kişi değil.
1: Hayır. Bu, Yahuda çok popüler bir isimdi. Yakup da öyle. Yani mesela 12 oymağından, İsrail'in 12 oğlundan, Yakup'un 12 oğlundan biri Yahuda. Mesih soyu da oradan geliyor. Davut'un atası olarak Yahuda. Ama bu o adı taşıyor. Toplumda çok popüler. İsa Mesih'in kulu, Yakup'un kardeşi, ben Yahuda'dan. Baba Tanrı tarafından sevilip İsa Mesih için korunmuş olan çağrılmışları selam. Örneğin kendini nasıl tanıtıyor? İsa Mesih'in kulu. Yakup'un kendi mektubuna bakacak olursak, Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in kulu, ben Yakup, dağılmış olan 12 oymağa selam ederim. Örneğin Petrus'a bakacak olursak nasıl kendini tanıtıyor? İsa Mesih'in elçisi, ben Paulus, ben Petrus'tan Tanrı'nın seçilmişlerine selam diyor. Ve en son aynı şey burada Paulus'ta da görüyoruz. Tanrı'nın seçtiği kişilerin iman etmeleri, Tanrı yoluna uygun gerçeği anlamaları için Tanrı'nın kulu ve İsa Mesih'in elçisi atanan ben Pavlus'tan selam. Birbirine çok benzer. O zaman hepsi kendilerini İsa Mesih'in kulu olarak, İsa Mesih'in elçisi olarak biliyorlardı.
0: Evet. Peki elçiler bu kiliseye zulmeden Saul'ü nasıl aralarında kabul ettiler George Bey? Yani çok büyük bir zulüm gördüğünü görüyoruz. Kiliseye zulmeden biri var. Bir dönüşüm yaşıyor. Ve sonrasında bugün az önce aslında konuştuğumuz İsa Mesih'in elçisi ya İsa Mesih'in kulu olarak kendini tanımlayan Pavlus'a dönüşüyor bu kişi. Bunlar onu nasıl kabul ettiler? Hemen oldu mu bu, yoksa bir kabul süreci oldu mu, bir belki test süreci oldu mu? Nasıl ona inandılar, nasıl ona güvendiler?
1: Evet, kolay değildi bence yani, çünkü ama inandılar işte, duyurmaya başladı. Havralar da hemen İsa'nın Tanrı'nın oğlu, yani Rab Mesih olduğunu hemen duyurmaya başlıyor. Tabii herkes şaşkına dönüyor. Elçilerin İşleri 9'un devamında onu okuyoruz. Yeruşalim'de bu adı ananları kırıp geçiren adam bu değil mi? İşte buraya da ölülerini tutuklayıp başka hainleri götürmek amacıyla gelmedi mi diyorlardı. İşte ama o güçleniyor. Şam'dan uzaklaşmak durumunda kalıyor. Çünkü orada bu başına gelmişti o yolda. Sonra da Yeruşalim'e gidiyor. Oradaki öğrencileri katılmaya çalıştı diyor. Ama hepsi ondan korkuyor. İsa'nın öğrencisi olduğuna inanmıyorlar, inanamıyorlar. Ama o zaman Barnaba adlı bir elçi yardımcısı vardı. Barnaba onu alıp elçileri götürüyor. Çünkü o inanıyor, dinliyordu. Onlara Saul'un Şam yolunda Rabbi nasıl gördüğünü, Rabbin de onunla konuştuğunu, Şam'da ise onun İsa adını nasıl korkusuzca duyurduğunu anlatıyor. Böylelikle onları aralarına katılabiliyor. Daha sonra Yuhanna, Petrus, diğer Yakup'la onlarla birebir görüşüyor ve onlar da aynı müjdeyi anlattığından emin oldular. Sadece onlar Yahudileri, o da Saul da diğerlerine, diğer uluslara gideceğini anlıyorlar. Anlaşıyorlar.
0: Evet. Peki burada Hananya isimli bir kişiye görünüyordu aslında. Yani Rab Hananya isimli kişiye görünüp Elçi Pavlus'tan bahsediyordu. Bir önceki bölümde ona değindik. Peki bu Hananya isimli kişinin bir etkisi var mı? Yani kilise kabul konusunda bu kişi kilise tarafından kabul edilen önemli bir kişi miydi? Rab niye ona göründü? Evet. Ona böyle bir görev verdi.
1: İşte 9. bölümde Elçilerin İşleri kitabının 9. bölümde onunla ilgili Pavlus'un da başına gelenlerinin de anlatıldığı, kaydedildiği bölümden 12. ayetten bunu görmeye başlıyoruz. Dediğimiz gibi Saul sadece bir görüm görmüyor. Gerçekten başına bu geliyor. İsa ona görünüyor. O yere yıkılıyor, kör oluyor. Yardımcıları onu Şam'a götürüyor. Hı hı. Bunu yaparlarken işte bir görümde bu Hananya bir görüm görüyor ve İsa da Hananya adında bir İsa öğrencisi vardı orada. Okuyorum buradan. Buyurun. Bir görümde Rab ona Hananya diye seslendi. Buradayım dedi Hananya. Rab ona kalk dedi. Doğru sokak denilen sokağa git ve Yahuda'nın bir başka bir Yahuda, Yahuda'nın evinde Saul adında Tarsuslu birini sor. Şu anda orada dua ediyor. Orada birinin ona geldiğini ve ellerini onun üzerine koyması gerektiğini anlıyor. Zaten İsa diyor ki ona, Mesih İsa diyor ki Hananya o görümde, Saul bunu kendi gördüğü görümde senin ona geleceğini görmüştür. Hani hazırdır. Sen git ona. Ama tabii Hananya korkuyor. Birçoklarının bu adam hakkında neler anlattıklarını duydum. Yani nice kötülük yapmıştır diyor. Hayır dedi. Sen git. Bu adam benim adımı öteki uluslara, krallara ve İsrail oğullarını duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır diyor. İşte sonra gidiyor. Ellerini gözleri üzerine koyuyor. Ve Saul görmeye başlıyor. Ve baptiz oluyor orada. Beklemiyor. Direkt İsa'ya iman ettiğini açıklıyor. Baptiz oluyor. Herhalde bu Hananya mı baptiz ediyor? Tam hatırlamıyorum. Evet, orada görmeye başlıyor. İşte o zaman Şam'daki öğrencilerle tanıştırıyor Hananya, anlaşılan. Ve orada kabul görüyor. Çünkü direkt İsa'ya olan inancını açıklıyor. Şam'da havralara giriyor, tartışmaya başlıyor. Evet, gerçekten ben çok yanıldım. Gerçekten İsa Mesih'tir. Gerçekten öldü, dirildi. Bana göründü. Yani herkes orada, işte Şam çevresinde Hananya'nın büyük etkisi vardır. Tabii ki bunun haberi yayılıyor. Barnaba da duyuyor o şekilde.
0: Peki Pavlus kilisede bir ayrım yaratmış mıdır? Yani farklı bir öğreti, işte Pavlusçuluk gibi bir olgu ortaya çıkmış mıdır? Çünkü mesela bazıları, işte Elçilerin İşleri yazarının Luka olduğundan bahsettik. İşte Luka Pavlus'un öğrencisidir ve Pavlusçu bir bakışla o kitabı yazmıştır gibi bir nokta, bir iddia ortaya atabiliyorlar. Böyle bir ayrım var mıdır kilisede, yoksa zaten elçilerle beraber aynı şeyi mi söylüyor Pavlus?
1: Aynı şeyi söylüyor. Fark şuradan kaynaklanıyor. Bir parça bir doğruluk payı olabilir. O da şöyledir. Paulus henüz yaşanmamış olan bir olaya kapı açıyor. Gerçi Antakya'da başlıyor. Yahudi olmayanları biraz anlatmaya başlıyorlar bu sürülen kişiler. Ve Yahudi olmayanlar aynı topluğa Yahudilerle, çünkü Yahudiler onlarla yemek yemiyor. Tamamen ayrı bir toplum olarak ortalıkta. Paulus özellikle bunları gönderiliyor Antakya'dan, diğer uluslara gidiyor, işte Asya'ya gidiyor, Efes'e, işte Antalya'dan üzere Konya'ya gidiyor vesaire, bütün o bölgelere gezerek İsa'yı önce havralarda, sonra Yahudi olmayanlara duyuruyor ve onlar çoğalmaya başlıyor iman eden. Ve soru şu şekilde oluşuyor: acaba bunların da Musa'nın yasasına bağlı olmaları gerekiyor mu? Sünnetli olmaları gerekiyor mu diye bir şey vardı. Şimdi Yahudi olmak için bazı şartlar vardı. Yani Yahudiliğe geçmek kolay bir şey değildi. Büyük bir süreç vardı. Bunu onlara, şimdi bu biraz farklı bir şeydir. Şimdi İsa'ya inanmak için Yahudi olmak gerekiyor mu? Musa'nın yasasına bağlı olmak gerekiyor mu diye bir soru işareti başlıyor. Petrus da onunla ilk, Paulus değil, Petrus ilk önce bununla karşılaşıyor. Çünkü direkt Romalı bir askerin evine gönderiliyor. Yani bu müjdeyi ona anlatıyor.
0: Evet.
1: Orada Yahudiler de bunu, Yahudi imanlılar da buna da karşı çıkıyorlar. Sen nasıl gidip de o adamın evinde yer? Sonra o da anlatıyor. Bu şekilde oldu. Beni Rabbin kendisi gönderdi. Başka birisi ile, başka bir yetkiyle gitmedim. Ve bu şekilde orada oldu onlar. Onlar da kutsal ruhun gücüyle iman ettiler. Bizden farklı bir şekilde gelmediler İsa'ya. O zaman ben Tanrı karşısında ona engel olmak için ben kimim ki? Tanrı bu kapıyı demek ki diğer uluslara açıyor. Oradan o sıkıntı doğmaya başlıyor. Ve bu tam doğruluk noktasına ulaşıyor. Belki de onu anlatacağız. Bilmiyorum, orada... Evet. Yeruşalim'de bir problem yaşanıyor.
0: Peki Pavlus aslında müjdeyi diğer uluslara duyuran ilk kişi Pavlus muydu? Yoksa diğer elçilerde de var mıydı aralarında bir şey? Yoksa sadece Pavlus'a özgü bir
1: elçi olarak duyuran, yani ilk kişi Petrus oluyor. Petrus orada Cornelius ve onun ev halkını duyuruyor. En büyük şaşkınlık orada yaşanıyor. Hatta gitmek istemiyor. Görün görüyor. Oradan gökten inen bir çarşaf gibi bir nesne iniyor. İçinde bir sürü murdar yiyecek var. Ve çok ilginç bir görüm. Elçilerin İşleri 10. bölümünde yer alıyor. Ondan kes ye diyor. Murdar etler vesaire şeyler var. Hayır, böyle bir şey yapamam diyor. Bu görüm sembolik bir şeydi. Şuraya dokunuyor. Yahudi olarak ben seni Yahudi olmayanın evine göndereceğim. Onunla sofra paylaşacaksın. Ama sen onun, Rabbin temiz kıldığı hiçbir şey murdar demeyeceksin artık diyor. O şekilde hazırlık yapılıyor. Hazırlanıyor Petrus ve gidiyor. O zaman Paulus ilk değil. Ama Paulus genel bir müjdelemeye, genel bir tebliğ işine gönderilen, Yahudi olmayanlara ilk gönderilen Paulus'tur. Evet. Ama Barnaba da onunla birlikte gidiyor.
0: Barnaba'yla beraber, evet.
1: Ve daha sonra Markus müjde kitabını da ele alan, yani kaleme alan Markus da onlarla birlikte bir parça gidiyor.
0: Bir de geçmiş olarak Pavlus'a baktığımız zaman aslında müjdeyi diğer uluslara duyurmak için işte biçilmiş kaftan olduğunu görüyoruz. Çünkü hem Yahudi kültürü hakkında bilgisi var, hem Roma vatandaşı, Roma hakkında bilgisi var, hem de Grekçe hakkında çok edebi anlamda da güzel bir bilgisi var. Evet. Aynı zamanda Greklerin kültürünü, onların işte yazarlarının sözlerini de biliyor ki sonrasında

0: Radyo Maranata.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
3: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
2: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
3: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
2: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
6: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Evet değerli Radyo Maranta dinleyicileri, kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Gizemli Elçi Pavlus programında ilahiyatçı yazar Dr. George Bristow ile beraber karşınızdayız ve Pavlus ve diğer elçileri konu alıyoruz. Pavlus ve havarileri konu alıyoruz. Onların aralarında bir fark var mı? Çeliştiği noktalar var mı? Bunu ele almaya çalışıyoruz. Sosyal medya hesaplarından bizleri takip etmiyorsanız tekrar hatırlatalım. soru@radyomaranta.com e-posta adresini de sizlere hatırlatalım. E-posta adresinden bizlere sorularınızı, görüşlerinizi iletebilirsiniz. Sosyal medyadan da @radyomaranata adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Her platformda aynı kullanıcı adıyla bizi bulabilirsiniz. Bu konuda lütfen bize ulaşmaktan çekinmeyin diyoruz. Pavlus ve diğer elçiler arasında bir farklılık var mı? Buna odaklanıyoruz. Peki Pavlus diğer elçilerden farklı bir öğreti sunmuş mudur? Yani onların değinmediği bir konuya değinmiş midir? Böyle bir misyonu var mıdır? Böyle bir görevi var mıdır George Bey?
1: Şimdi az önce söylediğimiz noktada özellikle bu diğer ulusların da Yahudi imanlılarla, İsa'ya inananlarla birlikte bir beden oluşturduklarını o öğretiyor özellikle. Yani en çok onu vurguluyor çünkü onlara gönderilen elçi olarak bu sır, o bir nevi sır çünkü eski antlaşmada bunun o kadar net bir şekilde göremiyoruz. O bir nevi sır olarak, yani uluslara Tanrı'nın bereketleyeceğini, Mesih harcılığıyla onlar da kutsanacağına dair birçok peygamberlik sözü vardır. Uluslarının tümünü kapsayan bir tasarı var. Ta Tevrat'ın başından itibaren İbrahim'e de verilen vaat da odur. Senin soyun harcılığıyla bütün uluslar kutsanacak diye. Paulus da bunun daha detaylı nasıl gerçekleştiğini anlatıyor. Onun da mektuplarında, Romalılarda olsun, başka yerlerde çok güzel bir şekilde o anlatıyor. Çünkü o direkt onu yaşıyor. Kurduğu cemaatler içinde Yahudi kökenli olmayanlar yer alıyordu. Ve onların bir olduğunu, aradaki duvarın ortadan kalktığını anlatan birçok yazı yazıyor. Onu bir konu odur. Farklı. Yani diğer elçiler de bunu kabul ediyorlardı. Ama onların öğretilerinde o kadar önemli bir yer almıyor. Çünkü onlar daha çok Yahudilere yönelik yazıyor. Ama Paulus diğer uluslara gönderilen elçi olarak bu konuya Yahudi olarak yazıyor. Yahudileri de, Yahudi olmayanları da nasıl bir bütün oluşturacağını anlatıyor.
0: Bu konuda gerçekten

0: İlkten aslında önemli bir emek sarf etmiş, önemli bir çaba sarf etmiş olduğunu görüyoruz. Yahudi ve Yahudi olmayan arasında bir ayrım olmadığını vurgulayan noktalara değindiğini görüyoruz. Peki Pavlusçular, aslında şöyle bir iddia var. Pavlusçular gerçek Hristiyanlara zamanla işte sayısal çoğunluk olarak sayısal çoğunluk hale geldiler ve artık günümüzdeki Hristiyanlık aslında o ilk dönemdeki Hristiyanlıktan farklı olduğuna dair iddialar, söylentiler var. Böyle bir durum var mı? Mesela işte o dönemde de aslında Yeruşalim'deki kiliseyle, Kudüs'teki kiliseyle Pavlus'un bir şekilde oluşturduğu, başlattığı hizmetler arasında farklılıklar olduğunu söyleyen şeyler var. Böyle bir durum var mı tarihte?
1: Şöyle demek lazım. Elbette diğer uluslardan olan insanlar kilisenin çoğunluğunu oluşturmaya başladıkları zaman Yahudi gelenekleri biraz daha az önem taşımaya başlıyor. Hmm. Orası kesin. Yani onlar çünkü Şabat günü dinlemiyorlardı, işte, dinlenmiyorlardı. İşte diğer günleri, yani günleri bir sayıyordu. Paulus da bu konuya değinir defalarca. Ama Sayın Şinasi Gündüz'ün kitabında anlattığı bir yaklaşım, bir düşünce vardır. İşte Paulusçular sonradan geldiler. O anlattığım gibi bozdu. Çünkü diyor ki elçi olarak gelen İsa Mesih salt bir tevhid peygamberi olarak karşımıza çıkıyor. İşte yasaya benimsetiyor. Samimi olmayan Yahudileri samimi olmaya, inanmaya çağırıyor o şekilde. Ve İsa'nın gerçek izleyicileri işte o İsa'yı, yani o sözdeki İsa'yı, sözde tarihsel İsa'yı takip etmeye başlıyor yasaya bağımlı olarak diye. Kısmi olarak da doğru. İlk Hristiyanlar, ilk Mesih inanlıları tabii ki Yahudi kökenliydi. Ve onlar tabii ki yasayı benimsiyorlardı. O eski hayat biçimiydi. Onlar hiçbir zaman, bazıları hiçbir zaman birçok şey ondan vazgeçmiyorlar veya gerek de yoktu. Yani Şabat günü belki yine kutlamaya devam edebilir ama pazar günü diğer Hristiyanlarla bir arada geliyorlardı. Veya yasanın bazı şeylerine önem de veriyor olabilir. Ama bir kurtuluş yolu olarak değil. Ama sav şu şekilde devam ediyor onun. Paulus geliyor ve yasaya terk edin, yasa önemli değildir diye o tarz bir şey getirdiğini iddia ediyorlar. O doğru değil. Paulus sadece Yahudi olmayanlara sünnet olmaları gerekmediğini savunuyor. Yahudi olmaları gerekmiyor. Tanrı'ya Yahudi olmayan olarak İsa aracılığıyla gelebileceklerini, farklı bir yerde olmadıklarını anlatıyor. Onu yaptı. Yani Paulusçu kilise gitgide büyüdü. Olay farklı bir kilise, farklı bir vurgu olayı, gerçek dışı. Kilise, evet, Yahudi olmayanlar tarafından, daha çok Gentiles denilen Yahudi olmayanlar tarafından oluşmaya başladı. Doğru. O büyüdü. Yahudiler azalmaya başladı. Yahudi oran olarak çok az kaldı. Ama bugüne kadar da Yahudi kökenli Mesih inanları devam ediyorlar. Ben birçok Yahudi Hristiyanı tanıyorum. İsrail ulusunda da orada baskı görüyorlar Yahudiler tarafından. Yahudi kökenli Mesihçiler. Orada Arap kökenli mesela Mesih İsa'ya inananlar var. Onlar Yahudi olan Hristiyanlarla bir arada toplanıyorlar. Onlar birdir. Yahudiler de onu kabul etmiyor. Araplar da kabul etmiyorlar. Müslümanlar kabul etmiyorlar. Farklı, çok ilginç bir bir şey var orada. İşte Nasraniler, Ebioncular diye bir sürü konu açılıyor orada ama onlara girmeyebiliriz yani şu anda.
0: Belki ilerleyen bölümlerde ona değiniriz. Aslında Pavlus'un kendisi de şöyle ifade ediyor. O dönemde belki böyle bir insanların yönelimi olduğunu görüyoruz. 1. Korintiler 3. bölümde 4. ayette. Biriniz ben Pavlus yanlısıyım, ötekiniz ben Apollos yanlısıyım diyorsa öbür insanlardan ne farkınız kalır? Apollos kim? Pavlus kim? İman etmenize aracı olmuş hizmetkarlardır. Rab evet. her birimize bir görev vermiştir diyor. Burada da aslında tekrar Pavlus'un kime hizmet ettiğini, neyi duyurduğunu, kimin müjdesini duyurduğunu burada bir kez daha görmüş oluyoruz. Pavlus da aslında diğer elçiler gibi çarmıha gerilmiş ve üçüncü gün dirilmiş olan Mesih İsa'yı duyuruyor. Ve buna olan ihtiyacımızdan, ona olan imanımızın gerekliliğinden bahsediyor. Bunu tekrardan vurgulamış olalım burada. Petrus'la galiba bir tartışma yaşıyorlar. Öyle bir bilgi vardı. George Bey değil mi?
1: Pavlus kendisi anlatıyor.
0: Sünnet konusunda mıydı? Farklı bir konuda mıydı?
1: O yiyecek konusunda Galatyalar bir de işte Galatya dediğimiz işte bugünkü Konya'nın da bulunduğu o Akdeniz yöresi dağlarda. Orada bir kiliseler kuruluyor. İşte bazıları oraya kadar geliyor ve belki de Antakya'da da bir ara Petrus da Pavlus'un yanına geliyor. Oradaki iman Yahudi olmayanlarla yemek yemekten çekinmeye başlıyor Petrus. Çünkü Yahudi imanlıların biraz baskısı var bu konuda. Onların hala bu konuda birleşebileceklerini düşünmüyorlar. Birlikte bir arada olabileceğini, sofraya paylaşabileceğini düşünmüyor. Ama Pavlus orada onu azarlıyor. Net bir şekilde bunu söylüyor. Neredeydi? Bir bakmak lazım. Herhalde ikinci bölüm. Galatyalılara yazdığı mektubun ikinci bölümünde mi? Antakya'ya geldiği zaman diyor. Suçlu olduğu için ona açıkça karşı geldim diyor. Petrus'a. Kefas adlı diğer bir ismi. Çünkü Yakup'un yanından bazı adamlar gelmeden önce Kefas öteki uluslardan olanlarla birlikte yemek yerdi diyor. Yani yemek konusu neden önemli olsun? Murdar sayılan yemekler vardı. Ama bu şunu belirtmek lazım. Musa'nın yasası bir antlaşmanın parçasıydı. Bütün uluslara hiçbir zaman verilmedi. Bu sizinle yaptığım özel antlaşma olarak verildi diyor. Yani Musa zamanında. Diğer uluslara yasa verilmedi. Onlarla aynı özel ilişki kurulmadı Tanrı'nın. Onlar Tanrı'nın yasasına sahiptiler. Yasaya sahip olmayanlar da kendi vicdanlarına göre yargılanıyor Tanrı'nın gözünde diyor Pavlus. İşte onlar Yahudi olanlar tamam o yemeklerden sakınır ama diğerleri sakınmadıkları için bu murdar olanlardan onlarla nasıl yemek yiyeceğiz? Ama Petrus daha önce görümden dolayı yiyordu. Şimdi diyor ki o adamlardan korkarak yani sünnet yanlılarından korkarak sünnetsizlerden uzaklaştı. Onlarla yemek yemez oldu. Onlara o zaman diyor ki ben bunu şöyle dedim yani bu nasıl mümkün olabilir? Hepimiz İsa aracılığıyla kurtuluyoruz. Yahudi olandan da Yahudi olmayan da aynı şekilde kurtuluyor. Ve bu yanlış yaptığın yanlış. Orada bir şey yaşıyorlar. Ama sonraki bölümlerde de göreceğimiz gibi o konuda da bir çözüme ulaştılar.
0: Evet. Elçilerin İşleri 15. bölümde sanırsam çözüme ulaştıklarını bu konuda görüyoruz. Tabii ki burada çözüme ulaştılar derken zaten sanki Mesih'in öğretisine bir şey eklediler, sonradan bir şeye karar verdiler gibi bir algı oluşmasın. Zaten Mesih'in öğrettiği şeyin bu olduğunu görüyoruz. Çünkü İsa Mesih zaten kendisi bu ayrımları ortadan kaldırıyor. Ve kendisi zaten diyor ki müjdeyi tüm yaratılışa duyurun, tüm uluslara duyurun, tüm halklara duyurun. Evet. Ve vahiy bölümünde yani Yuhanna'nın görümünde de tüm halkların ona tapındığını, tüm ulusların önünde onun önünde tapındığını görüyoruz. Vurguluyoruz. Elçi Pavlus'ta mektuplarında zaten artık ne Yahudi ne Grek ne şu milletten ne bu milletten diye bir ayrım yoktur diye vurgulamış oluyor. Çünkü bazen şey gibi algılanabilir. Hani biz az önce bahsettiniz işte eski ayetteki süreçte Tanrı belki sadece bir halka bunu gönderdi. Sanki Tanrı ırkçılık mı yapıyor gibi bir algı oluşabilir. Ama böyle olmadığını bir yol olduğunu bir tasarı süreci olduğunu görüyoruz ortada.
1: Bunu anlayabilmek için sadece Tevrat'ın ilk bölümlerini okumak yeterlidir. Çünkü ilk 11 bölüm bütün insanlığı ele alıyor. Bütün insanların tek soydan geldiğini, sonra Nuh'un 3 tufandan sonra Nuh'un 3 oğlundan yayıldığını okuyoruz orada. Ama Tanrı o yavaş yavaş dünyaya yayılan halkların içinden, daha sonra putperest olan o halklardan birini, yine o putperest halktan birini seçiyor. Onu İbrahim'i çağırıyor ve senin soyun aracılığıyla bütün bu uluslara bir kurtuluş getireceğim diye gösteriyor. İsrail bir nevi aracı olarak belli bir süre için odaklanıyor onlara. Onlara da yasa veriliyor. Onlar da yasayı yerine getiremedikleri de görülüyor.
0: Evet.
1: Bir nevi şu örnekte verilebilir. İşte bir su, bir boğazın suyu nasıldır, içilir mi içilmez mi diye denemek isterseniz bütün boğazı laboratuvara getirmiyoruz. Ne yapıyoruz? Bir örnek alıyoruz. Aynı şekilde insanlıktan, günaha batmış olan insanlıktan bir örnek alıyor. Yahudiler örnek alıyor. Yasa laboratuvarına yerleştiriyor. Onun mikroskopu altına koyuyor. Onlar da nasıl çıkıyor? Onlar da bozuk. Onlar da hamuru bozuk. Yani kirli.
0: Mayası bozuk.
1: Mayası bozuk. İşte o şekilde Paulus da bunu gösteriyor. Zaten orada belli. Yasa altına girmeye başlayınca Sina Dağı'ndan itibaren hep ölüyorlar. Çünkü yasayı çiğniyorlar. Yasa sadece ölüm getiriyor onlara.
0: Evet.
1: İyidir ama işte onun için Mesih hem Yahudi olanlara hem Yahudi olmayanlara kurtuluş getiriyor. Petrus da bunu söylüyor. O belki bakacağız o konseyde, o Yeruşalim'deki o yerde. Paulus diyor ki biz de onlar da aynı şekilde Mesih'in lütfuyla kurtuluyoruz.
0: Evet.
1: Neden onlara bu yasayı yüklemeye çalışıyorsunuz? Sünnet olmalarını isteyerek.
0: Evet. Romalılar 3. bölüm 20. ayette Elçi Pavlus da zaten yasadan bahsederken yasanın günahın bilincine varmak için var olduğunu söylüyor, burada vurguluyor. O yasa sürecinin amacının aslında bizim günahın bilincine varmamız, günahın farkına varmamız olduğunu vurguluyor. Zaten bunun aracılığıyla kurtulamıyoruz. Evet. Hâlâ İsrailoğullarının aslında yasaya sahip olmasının bir ayrıcalığı yok aslında kurtuluş bağlamına baktığımız zaman, kurtuluş kapsamına baktığımız zaman Tanrı'nın tasarısı dahilinde bunu görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz George Bey. Bu bölümün, bu programın daha sonuna geldik. Gizemli Elçi Pavlus programında ilahiyatçı yazar Dr. George Bristow ile sizlerle birlikteydik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Bu programda aslında Pavlus'un ve diğer elçilerin bakışlarını ele almaya çalıştık. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da. En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Tanrı'nı severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
5: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. İnsan ahlakının oluşumunda inançlar büyük bir yer tutar. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde yönetime bağlı olmak konusunda konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör Daniel Günay. Hoş geldiniz Daniel Bey.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Hamdolsun, Rabbin lütfuyla iyiyim. Sizi sormalı.
0: Bizler deyiz, çok teşekkürler. Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Evet, yönetime bağlı olmak konusunda konuşacağız bugün. Şu soruyla başlamak istiyorum ben Daniel Bey. Yaratılışa baktığımızda Tanrı'nın belirlediği bir yönetim şekli var mı? Kutsal kitapta bunu görüyor muyuz?
1: Evet, yani dediğin gibi aslında bir yaratılışta baktığımız zaman bir yönetim şekli var. Tanrı bir yönetim şekli hazırladı, ancak onu da biz biliyoruz ki insanlar pek yönetim şeklinde normal şartlarda bağlı kalmak istemiyorlar. Bunu aslında çocuklarımızdan da görüyoruz. Bazı şeyleri yap, bazı şeyleri yapma diye onlarla konuştuğumuz zaman aslında tam bizim yapma dediğimiz şeyleri yapmak istiyorlar. Dolayısıyla insanda evet bir yönetime karşı olmak, özgür olmak, istediği gibi yaşamak, istediği şeyleri yapmak düşüncesi var. Ama tabii ki Tanrı'nın bizim için belirlediği de bir yönetim şekli var. Onu bildiğimiz zaman, ona göre hareket ettiğimiz zaman aslında her şeyin daha düzenli hayatımızda gittiğini göreceğiz. Yani Tanrı'nın bizim için ayarladığı, koyduğu şeyler, kurallar mı diyelim bilmiyorum bunu ama aslında bizim faydamız için olan şeyler ve bizim için iyi olacak olan şeyler.
0: Evet. Tanrı'nın oluşturmuş olduğu yönetimi daha iyi anlamak açısından bundan biraz bahsedebilir misiniz? Açabilir miyiz? Aslında Tanrı nasıl bir yönetim istiyordu? Kutsal kitaba baktığımızda özellikle Adem ve Havva zamanına 10 emir verdiğinde nasıl bir yönetim şekliydi aslında bu? Ve Tanrı ne istiyordu aslında?
1: Yani Tanrı biliyorsun evreni yarattı ve evrenin içindeki her şeyi yarattı. Dünyamızı yarattı ve dünyada da insanları yarattı aslında. Hayvanlar da tabii vardı. Her şeyi yarattı ama kutsal kitapta Tevrat'ın yaratılış bölümünde şu ayet var. Birinci bölüm, aslında okuyabilirim o ayetleri. Yaratılış birinci bölümü 26 ve 28. ayetlerde şöyle diyor kutsal kitapta. Tanrı insanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım dedi. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminizi alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzündeki bütün yaşayan canlılara egemen olun.
0: Evet, yani Tanrı düzeni seviyor ve yarattığı dünyada o insanın aslında egemen olmasını istiyor, yönetmesini de istiyor anladığım kadarıyla. Evet. Ayetlere de baktığımızda. On emir aslında verdiğinde ne oluşuyor diyebiliriz. Çünkü bir şekilde ruhsal bir yönü de var ama aynı zamanda yaşadığımız dünya içerisinde de bizim ilişkilerimizi, yaşamımızı etkiliyor.
1: Yani Tanrı'nın evet 10 emri de vardı. Aslında dediğim gibi bu da bizim faydamıza olacak olan şeyler ama yani Tanrı'nın dünyada insanı bu dünyayı yönetmesi için, bu dünyada egemen olması için seçtiğini de görüyoruz. Çünkü insanı kendi suretinde yarattığında biz bir şekilde görüyoruz ve işte dediğimiz gibi yeryüzünü doldurun ve bütün canlılara egemen olun diyor. Hem canlılara egemen olmak ve hem kendileri de bu dünyada iyi bir şekilde yaşamak için işte Tanrı'nın vermiş olduğu bu 10 emir, 10 buyruğa da uymaları gerekiyor. Ve aslında düşünecek olursak bu on emire baktığımız zaman bu on emirin amacı da aslında Tanrı'yı sevmek, Tanrı'ya bağımlı olmak her şeyden önce.
0: Evet.
1: Ve ikinci kısmı da yani 10 tane emir var ama ilk birkaç kısım emir Tanrı'yı sevmekle ilgili, ona
0: evet.
1: bağımlı olmakla ilgili. Diğer buyruklar da aslında insanlarla olan ilişkimizi düzenleyen buyruklar. Dolayısıyla Tanrı bir düzen istiyor. O düzen içerisinde belirli bizim için iyi olacak kurallar belirlemiş. Örneğin mesela aslında okuyabiliriz İncil'de de İsa onu söylüyor. En önemli buyruk şudur diyor. Dinle ey İsrail. Tanrımız Rab tek Rab'dir. Tanrının Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin. İkincisi de şudur diyor. Komşunu kendin gibi seveceksin. Bunlardan daha büyük buyruk yoktur.
0: Evet. Tanrı'nın oluşturduğu bir düzen ve yönetim şekli var ve aslında on emirle de bu temellerin daha iyi atıldığını görüyoruz kutsal kitapta.
1: Hı hı.
0: Ve tabii ki insan bunu da bozmuş ve uymamıştır.
1: Evet.
0: Tabii ki bunu da görüyoruz. Peki İncil'de aslında Romalılar 13 birinci ayette şöyle yazıyor. Tüm yönetimler Tanrı'dandır.
1: Hı hı.
0: Aslında bunun anlamı nedir onu merak ediyorum. Kutsal kitapta bütün yönetimlerin Tanrı'dan olduğunun söylenmesi hem nasıl oluyor hem de bunun amacı var mı? Neden bu şekilde? Açıklayabilir misiniz biraz?
1: Hı hı, tamam. İstiyorsan o dediğin ayeti de bir okuyalım. 5-6 ayet ki biraz daha konu belki açılmış
0: evet.
1: olur. Dediğin ayet o Romalılar 13. bölümde söz ediliyor. Romalılar 13'ten 1'den okumaya başlarsam şöyle diyor. Herkes baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur. Yani Tanrı'nın her şeyin üzerinde zaten egemen olduğunu biliyoruz. O zaman hı hı. Var olan bütün bu yönetimlerin Tanrı'nın izni sayesinde, izniyle olduğunu görüyoruz. Hoş bunlar iyi bir yönetim olabilir, kötü bir yönetim olabilir ama sonuçta bütün bunlara Tanrı bir şekilde izin veriyor. O yüzden ayetin devamında diyor ki bu nedenle yönetime karşı direnen Tanrı buyruğuna karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır. İyilik edenler değil, kötülük edenler yöneticilerden korkmalıdır. Yönetimden korkmamak ister misin? Öyleyse iyi olanı yap, yönetimin övgüsünü kazanırsın. Çünkü yönetim senin iyiliğin için Tanrı'ya hizmet etmektedir, diyor. Yani aslında Tanrı bu yönetimi seçtiği zaman, hazırladığı zaman Tanrı adaleti, sevgiyi, doğruluğu, insanların yüreğinde olan o gerçek iyi vicdanı insanlara sergilemesi için, iyi olanı, doğru olanı yapması için o yönetimleri seçmiştir. Ve kendisi nasıl adil ve doğru bir Tanrıysa, bütün evreni doğrulukla, adaletle en iyi şekilde nasıl yönetiyorsa, aynı şekilde yönetimlerden de bunu tabii beklemektedir. Ve onu da söylüyor yani ayetin devamında. Yönetim senin iyiliğin için Tanrı'ya hizmet etmektedir. Ama kötü olanı yaparsan kork. Yönetim kılıcı boş yere taşımıyor diyor. Ve kötülük yapanın üzerine Tanrı'nın gazabını salan öç alıcı olarak Tanrı'ya hizmet ediyor diyor.
0: Evet, aslında şu soru da aklıma geliyor siz konuştuktan sonra. Bazı yönetimler var ki gerçekten doğru bir şekilde insanları yönetiyor ama bazı yönetimler var çok zalim olabiliyor, çok hı hı. Savaşan, belki insanlara zarar veren.
1: Hı hı.
0: Peki her yönetim Tanrı'dansa eğer neden bu şekilde yönetimler de var? Zalim ya da kötülük yapan ya da daha farklı.
1: Hı hı.
0: Tanrı bunu mu istiyor ya da bu durumu hı hı. nasıl kullanıyor insanlar hı hı. için?
1: Yani başlangıçta söylediğimiz gibi Tanrı kendi suretinde yarattı ve kendi adaletini, kendi doğruluğunu, onun seçtiği yönetimin de uygulamasını istiyor. Ama biz insanlar günahkarız her zaman için. Yani bütün dünyaya baktığımız zaman aslında böyle mükemmel bir yönetimin dünyada olduğunu görmüyoruz. Yani her yerde, dünyanın her bir yerinde bir şekilde bir aksaklıklar var, sorunlar var. Doğru yönetilmeyen, adaletsiz olan şeyler var. Ama Tanrı'nın isteği bizim bu yönetime bir şekilde boyun eğmemiz, itaat etmemiz gerekiyor. Neden? Aslında belki onu söyleyebiliriz. Tanrı her şeyi de kullanabiliyor bir şekilde. Aslında onu belki örnek verebilirim. Kutsal kitapta mesela Daniel kitabına baktığımız zaman aslında onlar Babiller tarafından sürgüne gönderilmişti. Yani İsrail halkı sürgündeydi. Ama Daniel'in hayatına baktığımızda Daniel ve onun tabii arkadaşları o da sürgündeyken belki çok büyük sıkıntılar, problemler, zorluklar yaşamışken birçok kişi belki yolda ölmüşken yine onların bağlı oldukları ya da o başta olan yönetime, onları sürgüne götürmüş olduğu o yönetime bağlı oldular, itaat ettiler, söz dinlediler ve aslında ilginç bir şekilde orada şunu görüyoruz. Yani Daniel ve arkadaşları Tanrı'ya sadık olduğu için, Tanrı'nın istediklerini yaptığı için bir şekilde Tanrı onlara fırsat veriyor ve bu kötü yönetim, aslında hikayeyi biliyorsanız belki okuyabilirsiniz ama işte aslanlar çukuruna atılıyor, Daniel onu öldürmek evet. istiyorlar tek bir Tanrı'ya taptığı için. Çünkü yönetim diyor ki hayır, sadece benim önümde eğileceksin, bana tapacaksın ama bana dua edeceksin. Ama Daniel kendi Allah'ına her gün tapınıyordu, dua ediyordu. Dolayısıyla böyle davrandığı için, hani yönetime de bu anlamda bir şekilde karşı geldiği için onu aslanlar çukuruna attılar. Ama sonra ilginç bir şekilde görüyoruz ki Tanrı Daniel'i o aslanlar çukurunda koruyor. Aslanlar ona zarar vermiyorlar. Ve sonra bu kötü yönetim aslında neyi görüyor? Evet, Daniel'in tanrısı gerçek olan Tanrı'dır. Bizim birçok putlarımız var, birçok başka şeylere inanıyoruz ama hiçbir put bizi bu aç ve yırtıcı aslanlardan koruyamaz, kurtaramaz. Ama Daniel'in inandığı Tanrı o kadar harika bir Tanrı ki o zaman biz de bu Tanrı'ya iman etmeliyiz diye aslında halkına da bir şekilde anlatıyor. Hı hı. Yani o kötü yönetimler de olsa itaat edildiğinde, o bir şekilde sadık kalındığı zaman Tanrı doğruyu onlara anlatmak için de bize bir fırsat verebilir.
0: Evet, bazen tabii ki bu kötü yönetim içerisinde de yani bu birçok ülke içerisinde olabilir ya da birçok ülkede gelmiştir kötü yöneten Hı-hı. ya da zalim yöneticiler olmuştur. Bu durumlar içerisinde de her zaman Tanrı'yı aramak lazım ve Tanrı'nın doğruluğu içerisinde kalabilmeyi Hı-hı. sağlamak lazım Hı-hı. sizin de dediğiniz gibi. Çünkü her durumda aslında Tanrı'ya itaat etmemiz gerekiyor. Evet. Ve Tanrı'nın isteği de bir şekilde yönetimlere itaat etmemiz Hı-hı. aynı zamanda. Hı-hı. Çünkü biz aslında Tanrı'nın benzerliğinde yaratıldık ve İsa benzer bir şekilde dönüştürülüyoruz. O zaman onun ışığını yansıtıyoruz. Dünyadan farklı olarak o Tanrı'nın ışığını yansıtan bizler de onun isteğini yerine getirmeliyiz her zaman içerisinde.
1: Aslında şunu da belki ekleyebiliriz. Yani İncil'in yazıldığı dönemde de, yani sadece Romalılarda değil, mesela Petrus'ta da yönetime bağlı olmak, krallara bağlı olmakla ilgili ayetler var. Mesela 1. Petrus 2. bölümde diyor ki insanlar arasında yetkili kılınmış her kuruma, gerek her şeyin üstünde olan krala, gerekse kötülük yapanların cezalandırılmasına, iyilik edenlerin onurlandırılması için kral tarafından gönderilen valilere Rab adına bağımlı olun diyor. Yani Romalılar aslında Hristiyanlara bir taraftan baskı yapan, onları ezen, işte Petrus'un zamanında da zorluklar çıkartan, hatta daha sonra onları öldüren bir yönetim düşüncesine sahiptiler. Ama burada görüyoruz ki gerçekten de Petrus da Tanrı'dan aldığı o esinle beraber yine de ne kadar zalim de olsa o imparatora boyun eğmek, itaat etmek gerektiğinden söz ediyor.
0: Evet. Kutsal kitapta yönetime bağlı olmak konusunda nasıl bir yaklaşım var? Evet, yönetime bağlı olmalıyız ama bunu nasıl yapmalıyız? Aynı zamanda tüm yönetimlerin Tanrı'dan olması, yönetimlere olan yaklaşımımızı nasıl şekillendirmeli? Çünkü insan olarak her zaman yönetimdeki insanları sevmiyor olabiliriz, beğenmiyor olabiliriz, yaptıklarından hoşlanmıyor olabiliriz. Herkesin farklı bir yaklaşımı var ama kutsal kitaba göre aslında biz nasıl bir bakış açısına sahip olmalıyız yönetime karşı ve nasıl bu durumu içsel olarak düzeltebiliriz? Yani farklı düşüncelere sahipsek de.
1: Evet, yani ayetlerde de okuduğumuz gibi aslında her şekilde, her zaman bir şekilde bu yönetimlere saygı duymalıyız. Hatta işte ayetlerin devamında onu bize söylüyor. Tanrı'dan korkun, krala saygı gösterin. Her ne kadar bazen bu zor olsa da, yani biz bağlı bulunduğumuz ülkedeki devlete, hükümete devlete itaat etmeliyiz. Bir şekilde kurallara uymamız gerekiyor. Vergi vermemiz gerekiyorsa o vergiyi ödememiz gerekiyor. Ne bileyim, iyi bir vatandaş olmamız gerekiyor. Zaten İncil onu söylüyor. Siz dünyanın ışığısınız ve biz bu dünyada ışık olarak yaşamamız gerekiyor ve zor olsa da dediğim gibi Tanrı'nın buyruklarına uymak, itaat etmek her zaman gerekiyor. Zaten İncil'de yine İsa Mesih'e baktığımız zaman onun da vergi ödemesi gerekiyordu. Aslında biz İsa Mesih'in Tanrı'nın oğlu, yani Tanrı'nın özünden gelen biri olduğunu biliyoruz. Tanrı olduğunu aslında söylüyoruz. Hem %100 insandı, %100 Tanrı'ydı. O zaman bütün evrenin sahibiydi. Ama yine bu dünyadayken vergi ödemesi gerekiyordu. Hem onun hem işte öğrencilerin, Petrus'un. Ve öyle bir hikaye var. İşte vergi ödenmesi gerektiği zaman İsa Mesih diyor ki işte bir balık tut ve onun tuttuğun zaman ondan iki tane şekel, yanlış hatırlamıyorsam, bulacaksın ve bununla git vergileri öde diyor. Evet. Dolayısıyla İsa Mesih bile evrenin egemeni sahibiyken bağlı olduğu o yönetime itaat ettiyse, kurallara uyduysa biz de uymamız gerekiyor Tanrı'nın buyruğu uyarınca.
0: Evet, dediğiniz gibi kutsal kitapta yönetime bağlı olmamız gerektiğini söylüyor ve bu bizi aslında bu bakış açısıyla bakmamız gerektiğini de gösteriyor. Sizin de anlattığınız gibi İsa Mesih bile bu dünyadayken aslında yönetime bağlı kaldı ve yapması gerekenleri yerine getirdi. Bizler de her zaman doğru bir şekilde hareket etmemiz lazım. Kurallara uyarak, iyi bir vatandaş olarak ya da vatandaşlık görevlerimizi yerine getirerek, hukuk kurallarına uyarak yaşamalıyız. Çünkü aslında Tanrı'nın isteği bu. Ya da farklı bir ülkede yaşıyoruz. O ülkenin vatandaşı olmasak bile yine de o içinde yaşadığımız ülkenin kurallarına uymalıyız. Tanrı'nın aslında bir şekilde isteğini yerine getirmiş oluyoruz bu şekilde. Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Programımızın ilk bölümünde yönetime bağlı olmak konusunda konuşmuştuk. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Daniel Bey, her durumda mı yönetime bağlı olmalıyız? Kutsal kitap ile çelişen bir konuda nasıl davranmak gerekli ahlaki olarak? Bu soruyla kaldığımız yerden devam edelim.
1: Evet, bu da güzel bir soru aslında. Yani eğer yönetim Tanrı'nın istediğine ters bir şey söylüyorsa uymalı mıyız, uymamalı mıyız tabii düşünmemiz gerekiyor. Aslında bütün bu ayetlere baktığımız zaman normal şartlarda yönetim bizden zor şeyler de istese bir şekilde ona itaat etmemiz ve uymamız gerekiyor. Dediğim gibi ağır vergiler olabilir, ağır şartlar olabilir ama yine biz itaat etmek durumundayız. Sadece kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı'ya karşı gelen bir şey varsa, yani eğer yönetim bana gelip de işte artık Tanrı'ya inanmayacaksın bundan sonra, işte ne bileyim belki komünist ülkelerde öyle görüyoruz, mesela Çin'de öyle var, inanmayacaksın dediği zaman ben yani bunu yapamam ve bu şekilde de bunun sonucuna katlanır. Mesela Çin'de o şekilde yaşandı ve ne yaptı insanlar? Evet, bir kiliseleri yok, bir kiliseye gidemiyorlar, kiliseleri kapattılar. Ama insanlar kendi evlerinde inandıkları Tanrı'ya dua etmeye, ibadet etmeye başladılar. Aslında biraz önce söylediğim gibi Daniel örneğinde de orada da kral, daha doğrusu oradaki arkadaşlar, yöneticiler dediler ki Nebukadnezar'ın önünde eğilmen lazım. Kendi Tanrı'na dua edemezsin, kendi Tanrı'na tapınamazsın. Daniel bunun doğru olmadığını bildi. Ben putların önünde işte eğilemeyeceğim bir şekilde ve bunun sonucuna da katlandı. Tabii kolay değil bu seçim. Evet. Yönetime bu konuda itaat etmemek kolay değil. Ama bunun sonucuna da katlandı Daniel. İtaat etmediği için onu tuttular ve aslanlar çukuruna attılar. Sonucuna katlandı. Aslında İncil'de de buna benzer bir örnek var. İncil'de de Petrus ve Yuhanna, onlar İsa Mesih'in müjdesini her yerde duyuruyorlardı. Çünkü İsa Mesih'in bir müjdesi var. Gidin bütün dünyaya müjdeyi duyurun ve onları öğrencilerim olarak yetiştirin diyor. Ve tabii ki eğer sen İsa Mesih'i anlattığın zaman insanlar bundan rahatsız oluyorlar genelde ve o dönemdeki yöneticiler de rahatsız oldular ve Petrus ve Yuhanna'yı tuttular, kurul üyeleri, ve bu adamlar işte ne yapacağız, onları konuşalım dediler ve öyle okuyoruz. Onları tuttular ve dediler ki İsa'nın adını hiç anmayın, o adı kullanarak hiçbir şeyi öğretmeyin diye onlara baskı yaptılar. Petrus'la Yuhanna, elçilerin işlerinde bundan söz ediyor. Şöyle okuyoruz. Petrus'la Yuhanna diyor ki Tanrı'nın önünde Tanrı'nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur? Kendiniz karar verin. Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz diye yanıt verdiler ve Tanrı'nın sözünü duyurmaya, anlatmaya devam ettiler. Çünkü yaşam amacı buydu onların. Bu müjdeyi insanlara duyurmak ve herkesin kurtulmasını istiyorlardı. Dolayısıyla bu müjdeyi duyurmaya devam ettiler. Bunun sonucunda zorluklar da olsa, sıkıntılar da olsa, hapisler de olsa buna katlandılar, dövüldüler, çarmıha gerildiler, işkence çektiler ama yine bu müjdeyi duyurmaya devam ettiler.
0: Evet, aslında verdikleri müjdeyle, belki müjde verdikleri için tutuklandılar ama tutuklanma sebebi hırsızlık, cinayet ya da yaptıkları kötü bir şey değildi. Sadece insanlara aslında bu kurtuluş yolunun var olduğunu göstermekti. Çünkü İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettiğimizde biz gerçekten Tanrı ile o barışı sağlıyoruz ve kurtuluyoruz. Söyledikleri şey buydu aslında. Ve bir şekilde tutuklanmış olsalar bile yine de Tanrı'nın isteğini yerine getirdiler. Çünkü Rab İsa aslında gidin ve tüm dünyaya bu müjdeyi duyurun dediler. Ve onlar onun isteğini yerine getirdiler. Bunun için biz her zaman kutsal kitapla çelişen bir nokta olduğunda kutsal kitabın sözlerini yerine getirmeliyiz. Tanrı'nın isteğini yerine getirmeliyiz. Tabii ki bunu yapmak işte yönetime karşı bir isyan çıkarmaktan bahsetmiyoruz. Ya da kötü şeyler yapmaktan bahsetmiyoruz. Ama Tanrı ile olan ilişkimizi hiçbir şeyin de etkilemesine izin vermemeliyiz. Çünkü asıl önemli olan şey Tanrı'nın isteğini yapmak, Tanrı'ya itaat etmektir. Evet.
1: Yani dediğin gibi aslında Hristiyan olarak yaşamak çok kolay değil. Birçok insan belki hani Hristiyanlık aman çok rahat bir hayat diye düşünebilir. Ama işte İncil'e baktığımız zaman, bu ayetlere baktığımız zaman, örneğin mesela yönetimle olan ilişkimize boyun eğmek baktığımız zaman gerçekten Hristiyan yaşamı kolay bir yaşam değil. İtaat etmek, boyun eğmek bizden isteniyor.
0: Evet. Şeyi de merak ediyorum. Eski antlaşma ile İncil arasında devlet ve politika ile ilişkiler konusunda farklılıklar var mı? Çünkü genel olarak eski antlaşma ve yeni antlaşma sanki birbirinden farklı ya da bir bütün değilmiş gibi.

0: gibi algılanıyor. Hı hı. Bu noktada farklılıklar var mı?
1: Hı hı. Yani başta dediğimiz gibi Tanrı insanları kendi suretinde yarattı ve bütün dünyanın egemenliğini, yönetimini ona verdi ve Tanrı insanlar aracılığıyla da bu düzeni sağlamak istedi. Şöyle bir fark var, belki şunu diyebiliriz. Eski anlaşmada Tanrı İsrail halkını seçti ve İsrail halkı aracılığıyla yargısını gösterdi, ulusları yargıladı. Örneğin bir ulus günah işlediyse o zaman İsrail halkı onlarla savaşıyordu, yani halk olarak savaşıyordu ve bu Tanrı'nın yargısını gösteriyordu. Günah seviyesi dolduğu zaman bu savaşlar oluyordu. Aynı şekilde aslında İsrail halkı da günah işlediğinde Tanrı başka ulusları İsrail'e göndererek kendi yargısını, kendi gazabını gösteriyordu. Yani daha çok bu halk üzerinden olan bir yönetim sistemi vardı o bir şekilde. Ama İncil'e baktığımız zaman onu görüyoruz. Ayetlerde de okuduğumuz gibi İncil'de daha çok bağlı bulunduğumuz yönetimlere itaat etmemiz gerekiyor. Yani herhangi bir başka bir ülkeye gitsek de o ülkedeki yönetim neyse ona itaat etmeliyiz. Yani kendi kafamıza göre, kendi düşüncemize göre ya da kendi ülkemizdeki uygulamalara göre değil, bağlı olduğumuz ülke, yaşadığımız ülke her neresiyse oradaki ülkenin ya da yasanın gerektiklerini yerine getirmek gerekiyor.
0: Evet. Kesinlikle öyle. Bu konuda çok dikkatli olmalıyız. Çünkü her birimiz aslında Hristiyan olduğumuzu söylediğimizde yapıp ettiklerimizde daha çok önem kazanıyor. Hı hı. Çünkü bir Hristiyan olarak bunu yapıyorsan sanki Tanrı'ya aslında onun Tanrısı bu ya da o Hristiyan olduğu için böyle yapılıyor gibi bir algı da oluşuyor. Onun için hı hı. önemli yapıp ettiklerimiz. Aslında biz programımızın ilk bölümünde bir örnekle bahsettik ama İsa Mesih'in Tanrı özüne sahip olduğu halde insan benzeyişinde yaşadı ve İsa Mesih'in yönetimiyle ilişkisine bakacak olursak ne öğrenebiliriz? Bir örnek aslında bahsetmiştik ilk bölümde. Biraz daha bu konuyu açalım çünkü Tanrı özüne sahip aslında İsa Mesih ve her şey aslında onun aracılığıyla var oldu. Bir insan benzeyişinde dünyada yaşadı. Fakat yine de nasıl bir şekilde yaklaştı yönetime, neler yaptı ya da yönetim aslında ona nasıl yaklaştı ve nasıl karşılık verdi İsa Mesih?
1: Evet, doğru diyorsun. Aslında İsa Mesih de bulunduğu yönetime bir şekilde bağlılık gösterdi. Ona karşı çıkmadı. Aslında onu da biz biliyoruz. O dönemdeki insanlar, özellikle Yahudiler, İsa'nın öğrencilerinden de biri ilk başta öyleydi. Yani yönetime karşı çıkarak yine tekrardan Yahudi egemenliğini kurmak istiyorlardı. Tekrar kendi egemenliklerini geliştirmek istiyorlardı. Ama İsa Mesih'in onlara söylediği şu söz de vardı: düşmanlarınızı sevin. Onlar için dua edin. Onların doğruyu görmeleri için. O zaman İsa Mesih hiçbir zaman bu dünyada bir yönetim kurmak istemedi ve bu yönetime karşı gelip savaşmak istemedi. Öğrencilerini bu şekilde yönlendirmedi ve itaat etti ve daha sonra biraz önce de söz ettik, onu da görüyoruz. Mesela tapınağa ödenmesi gereken vergiler vardı. Matta 17. bölümde öyle görüyoruz. Yani diyor ki, yani senin öğrencilerin tapınak vergisini ödemiyorlar mı diye soruyorlar dedi. Yani bu ödenmesi gereken bir durumdu. O zaman Petrus'a İsa Mesih diyor ki işte bir balık tut. Tuttuğun bu ilk balığı aç ve onundaki ağzını aç. Ve ondan 4 dirhemlik bir akçe bulacaksın diyor. Ve bu parayı al, ikimizin vergisi olarak onlara ver diyor. O zaman evet, bu kurala uyuyor İsa Mesih ve o vergiyi ödemiş oluyor. Onun dışında şey örneğini de belki görebiliriz. Hatırlarsan İsa Mesih çarmıha gideceği zamanda birçok askerler geldiler. Onu yakalamak istediler. Ve Petrus, hatta onu da okuyoruz. Yani Petrus işte başkahinin Malkus adında bir kölesi vardı. Kılıcını çekiyor ve onun kulağını uçuruyor.
0: Evet.
1: İsa Mesih ona karşı çıkıyor. Niye yani böyle yapıyorsun diye. Ve tekrardan o kulağı yerine koyarak iyileştiriyor adamı. Kılıç tutanlar kılıçla gideceklerdir diyor. Dolayısıyla orada da hani yönetime, onu yakalamak isteyenlere, onu öldürmek isteyenlere karşı gelmiyor ve yönetim nasıl öngördüyse ona uyarak, itaat ederek, dediğim gibi çarmıha giderken o kırbaçlanmalar olsun, aşağılanmalar olsun, o büyük acılar olsun, bütün bunlara katlanarak, yönetime itaat ederek çarmıha gidiyor. Tabii bir taraftan o bu dünyaya ölmek için gelmişti, bunu da biliyoruz. Yani ölmek için dediğim, insanların günahı yerine bu çarmıha gitmesi gerekiyordu. Onların günahına kefaret olarak bütün dünyadaki insanların için ölecekti. Bunu görüyoruz ve hükümete, yetkililere her zaman itaat ettiğini görmüş oluyoruz.
0: Evet, İsa Mesih yaşam boyunca aslında kendisinin yapmadığı hiçbir şeyi de bizden beklemiyor. Hı hı. Buna baktığımız zaman İsa Mesih'i gerçekten örnek alabiliriz. Çünkü nasıl yaşadığına, nasıl davrandığına ve neler yaptığına baktığımızda bizim için çok büyük bir örnek, dediğiniz gibi. Ve bizler de yönetim altında yaşadığımız süre boyunca o yönetime uymalıyız, kurallarına itaat etmeliyiz. Hı hı. Tabii ki İsa Mesih aslında çok büyük bir güce sahipti. Tanrısal bir öze sahipti. İstese birçok şeyi yok edebilirdi, yeni bir krallık kurabilirdi, birçok şey yapabilirdi. Ama dediğiniz gibi aslında dünyaya gelme amacı burada bir yönetim kurmak değildi. Hı-hı. Çünkü benim egemenliğim, benim krallığım göklerdedir diyor Rabbi İsa. O zaman şunu iyi anlamak lazım ki İsa Mesih gerçekten tüm insanların günahını ortadan kaldırmak için, bir amaç için geldi ve hı-hı, onu yerine getirdi. Aynı şekilde aslında Tanrı'ya da itaat etmiş, yani o babaya da itaat etmiş oluyor. Bu da bizim için bir örnek. Hem Tanrı'ya itaat edip hem de aslında dünyasal yönetime nasıl itaat edebileceğimizi gösteren bir durum olduğunu da düşünüyorum bunu.
1: Kesinlikle doğru.
0: Evet, zamanımız ilerliyor aslında ve birkaç sorum daha var size. İncil'de yine görüyoruz yönetim ve yöneticiler için dua etmek gerektiğini de söylüyor. Neden dua etmeliyiz ya da bazen istemediğimiz yöneticiler oluyor, yönetimler oluyor. Yine de onlar için dua etmeli miyiz? Niye dua etmeliyiz? Bundan biraz bahsedebilir misiniz?
1: Yani bütün bu konuda konuştuğumuz gibi yöneticilere her zaman için uyumak gerekiyor. Bu sadece iyi yöneticiler değil ama iyi olmayan yöneticiler de olsa bir şekilde boyun eğmemiz lazım. Aslında kölelere de bu buyruğu veriyor. Yani o dönemde köle olarak yaşayanlar da kendi efendilerine bir şekilde boyun eğmeleri gerekiyordu. İtaat etmeleri gerekiyordu ve iyi bir örnek olmaları gerekiyordu. Yani gerçek bir Hristiyan hayatını, yaşamını yaşamaları, sürdürmeleri gerekiyordu. Ve evet, gerçekten de hoşumuza gitmeyen yönetimler olabilir. Doğru olmayan şeyleri yapan yönetimler olabilir. Adaletsizlikler yapan yönetimler olabilir ama İncil'in bize öğrettiği ne yapabiliriz? Baş kaldırmak değil, ayaklanmak değil, o hükümeti yıkmak değil ama tam tersine o hükümetin doğruyu yapmaları için İncil bize onu öğütlüyor bir şekilde. Onlar için dua etmeliyiz. Yani yöneticiler için, başta olan kişiler için dua etmeliyiz ki doğruyu görebilsinler, iyi yapabilsinler, Tanrı'dan gelen o bilgeliği alarak halklarını yönetebilsinler. Çünkü aslında yönetimin amacı bir şekilde halklara eşitlik sağlamak, onları mutlu etmek, halkın, vatandaşın iyi olmasını sağlamak, doğru bir şekilde yönetebilmek. O zaman bunu yapmaları için de tabii tanrısal bir güce ihtiyaç var. Ve eğer tanrısal bir güç olmadığı sürece genellikle çok doğru olmayan şeylerde insanlar yapabiliyorlar. O zaman bizler Tanrı'ya daha yakın olmaları için, onu tanımaları için, onun sevgisini, adaletini anlamaları, görebilmeleri için dua etmemiz gerekiyor.
0: Evet, tabii ki yönetimlerin yaptığı her şey de insanları ve bizleri etkiliyor. Bunun için de her biri için gerçekten dua etmeliyiz. Dediğiniz gibi Tanrı'ya yakın olsunlar, Tanrı'nın gözüyle bakabilsinler, o merhametle, sevgiyle doğru bir şekilde hizmet edebilsinler. Hı hı. Bunun için sevsek de sevmesek de dua etmeliyiz bütün yönetimler için.
1: Aslında ilginç ayetler de var, gözüme çarpmıştı, onu da söyleyebilirim. Mesela Eski Antlaşma'da, Tevrat'ta özdeyişler 16. bölüm 10. ayette diyor ki Tanrı buyruklarını kralın ağzıyla açıklar. Bu nedenle kral adaleti çiğnememelidir. Yani kralın, o ülkeyi yöneten kişilerin adaletli olmaları gerekiyor. Çünkü diyor ki kral adaleti çiğnediğinde yanlış yaptığı için Tanrı'ya hesap verecektir. Yani herhangi bir insana değil, ama kral yanlış yaparsa bunu yargısını verecek olan da Tanrı'dır. Çünkü onu da okuyoruz kutsal kitapta. Kralların da Tanrı'nın egemenliği altında olduğunu biliyoruz. Kimilerini indirebilir, kimilerini tekrar başa çıkartabilir, yukarıya çıkartabilir. Her şey Tanrı'nın elindedir. O zaman bu düzeni onların Tanrı gibi ya da Tanrı'ya yaraşır şekilde sürdürmeleri gerekiyor.
0: Evet, zamanımızın da sonuna geldik. Son bir soru sormak istiyorum ben size. Ahlaki açıdan baktığımızda yönetim ile olan ilişkilerimiz, yönetime bağlı olmak bizim için neden önemli? Bize nasıl bir ahlaki anlayış sağlıyor aslında?
1: Evet, yani yönetime itaat etmemiz gerektiğinden bahsettik. Çünkü aslında bir düzen var. Tanrı'nın en başta belirttiğimiz gibi Tanrı bu dünyada bir düzen yarattı. İnsanları bütün bu yarattığı şeylerin üzerine koyarak Tanrı'nın egemenliğini ya da Tanrı'nın sevgisini yansıtmaları gerektiğini onlara söyledi. O zaman bizler de eğer bu yönetime itaat ettiğimiz zaman bir şekilde bu yönetime, bu düzene uyduğumuzu ya da Tanrı'ya itaat ettiğimizi söylemiş oluyoruz, göstermiş oluyoruz. Bu düzene uymak Tanrı'yı da mutlu ediyor. Aynı zamanda bizi de mutlu ediyor. Çünkü bin bir çeşit insan var. Yani senin verdiğin kuralı öbürü beğenmez, öbürünün verdiği hani kimi insanları mutlu etmek zor. O zaman bir düzen lazım. Ve zaten onu da görüyoruz. Yani hükümetler aslında çalışıyorlar, yeni anayasalar çıkartıyorlar, yeni kurallar çıkartıyorlar. Yani daha doğru, daha iyi yönetebilmek için normal şartlarda halka daha çok yardımcı olabilmek için iyi kurallar çıkartmaya çalışıyorlar.
0: Evet, bu noktada aslında bir ayet okumak istiyorum ben. Okumuştuk gerçi ama bu sorunun tam olarak cevabını sanki böyle yansıtıyormuş gibi Romalılar 13:2-5'te bu nedenle yönetime karşı direnen Tanrı buyruğuna karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır. İyilik edenler değil, kötülük edenler yöneticilerden korkmalıdır. Yönetimden korkmamak ister misin? Öyleyse iyi olanı yap, yönetimin övgüsünü kazanırsın. Çünkü yönetim senin iyiliğin için Tanrı'ya hizmet etmektedir. Ama kötü olanı yaparsan kork. Yönetim kılıcı boş yere taşımıyor. Kötülük yapanın üzerine Tanrı'nın gazabını salan öç alıcı olarak Tanrı'ya hizmet ediyor. Bunun için yalnız Tanrı'nın gazabı nedeniyle değil, vicdan nedeniyle de yönetime bağlı olmak gerekiyor diyor. Evet, bizler de aslında bir şekilde Tanrı'nın isteğini yerine getirmiş oluyoruz ve vicdan sorunu yapmadan aslında yapmamak için de yönetime bağlı olmamız gerektiğini görüyoruz. Programımızın sonuna geldik. Son olarak bir şey söylemek ister misiniz Daniel Bey?
1: Bu zor bir konu, insanlar için gerçekten kolay değil. En başta da belirttiğim gibi itaat etmek bizim için zor, kolay bir şey değil. Ama Tanrı'nın buyruğu her zaman için bize iyi olanı, doğru olanı gösteriyor. O zaman Tanrı'nın buyruğuna itaat etmek bize bereket getirecektir, bize sevinç getirecektir, bize bir düzen getirecektir. Tanrı her şeyi biliyor, her şeyi görüyor, yaşadıklarımızı görüyor. Bütün durumu bildiği için her şeyin üzerine Tanrı'nın olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani hoşlanmadığımız şeyler olsa da, yanlış olan şeyler olsa da dediğimiz gibi Tanrı bunları da gördüğü için eninde sonunda onun egemenliğinde aslında biz gerçek doğruluğu, egemenliği göreceğiz. O zaman onu beklemek, sabretmek, dayanmak ve yönetimlere konuştuğumuz gibi itaat etmek önemlidir.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum Daniel Bey size. Kıymetli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Hristiyan Ahlakı programının sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarından arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız, yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.